bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında, kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ne yazık ki sokak boştu.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 17 derece. Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 21, Berlin parça bulutlu 17, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu 24, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 22, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 26, Taşkent parça bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurnuga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 19, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik parça bulutlu 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Giyotin, idam mahkumlarının başını kesmek amacıyla geliştirilmiş bir çeşit idam aracı. İlk kez 1792 yılında Jacques Nicolas Perret'ler adlı bir hırsızı idam etmek için kullanılmıştır. Giyotin Fransız devrimi ile adını duyurmuştur ve kendisinden çok önce Avrupa'nın uzun yıllar kullandığı giyotin benzeri araçlar bulunsa da Fransız yapımı bu makine standart bir idam biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dönemin ünlü hekimlerinden olan Joseph Guillotin bu infazların eski usul yöntemle yapılmasının insanlık dışı olacağını, bu nedenle ölüm cezalarının en hızlı ve en acısız şekilde insancıl bir yolla yapılması gerektiğini savunmuştu. Günümüzde giyotin olarak bildiğimiz aletin tarihin sayfalarına girişi de Guillotin'in bu önerisiyle olmuştur. Çok ilginç ki bu aleti Joseph Ignace Guillotin keşfetmemiş olmasına rağmen alete onun adı verilmiştir ve birçok kişi de hala kendisini giyotinin mucize olarak bilmektedir. Giyotinin mucidinin kim olduğu ile ilgili çeşitli varsayımlar da olsa Fransız bir cerrah ve fizyolog olan Antoine Louis'in kendi hayvan çalışmalarında buna benzer bir alet kullandığı bilinmektedir. Sonuçta Louis'in kullandığı alet bir miktar geliştirilerek infazlarda kullanmaya başlanmıştı. Fransa'da giyotinden önce soylular genellikle kılıçla ya da baltayla idam ediliyordu. Bunun yanında asılma da yaygın bir idam biçimiydi. Tüm bunların yanında çok acı veren yakılma ve eziyet içeren cezalar da bulunuyordu. Bu giyotine göre eski ve geri kalmış yöntemlerde idam bir anda gerçekleşmiyor, acı verici bir süreç oluşuyordu. Hatta o dönemde ölüm acısız ve hızlı olsun diye kurbanın ailesi celatlara para bile teklif ediyordu. Tüm bu şartlar altında devrimini gerçekleştiren Fransa ölüm cezalarını da modernleştirmeliydi. Bunlarla birlikte 20 Mart 1792'de giyotin resmi olarak Fransa'nın idam aleti haline geldi. Antoine Louis, Chicoisale Akademisi'nin bir üyesiydi ve giyotin konseptini ilk olarak gerçekleştiren insandı. Geliştirdiği bu aleti Louis'in ya da Louisette deniliyordu ve giyotinin atası sayılıyordu. Kurbanın kafasına tutan iki parçalı tahta ve belirli bir açıya sahip bıçak Louis'in makinesinde de bulunuyordu. Giyotin ilk kez Nicolas Perret'lerin idamında 25 Nisan 1792 tarihinde kullanıldı. Bu kişi bir hırsızlık yapmıştı ve netice itibariyle giyotinin de bilinen ilk kurbanı olmuştu. Mucit Guillotin hakkında yayılmış bir mit ise kendisinin mucize olduğu giyotinle öldürüldüğüdür, ancak 26 Mayıs 1814'te doğal sebeplerden ötürü ölmüştür. Doktor Guillotin'e aletin ve idam şeklinin kendi soyadıyla anılmasından rahatsız olmuş ve soyadını değiştirmiştir. Tarihin en korkunç idam yöntemlerinden biri olan giyotin. Fransa'nın terör devrinde ünlenen idam unsuru 200 yıllık bir periyotta binlerce savaş suçlusunun, vatan haininin, bilim insanının, siyasetçinin ve aristokratının başını gövdesinden ayırdı. Fransız devriminde ünlense de giyotin olarak bildiğimiz metodun kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. O dönemlerden itibaren olmak üzere Almanya'da Planke, Britanya'da Scottish Maiden, İtalya'da Mannaia isimleriyle biliniyor ve kullanılıyordu. İnsancıl bir infaz yöntemi hedefiyle geliştirilmişti. Devrim bol miktarda ihtiyaç duyduğu idama insancıl bir hüviyet kazandırmak için Joseph Ignace Guillotin tarafından geliştirilmiş ve Fransız hükümetine sunulmuştur. Guillotin infazları önemli bir toplumsal olaydı.

Yurtun infazları bugün Concord Meydanı olarak bilinen Devrim Meydanı'nda gerçekleştirilir. İnsanlar bu özel aktiviteye topluca gider ve bunu sosyal bir etkinlik haline getirirdi. Şiirler, şarkılar söylenir, açılan tezgahlardan hediyeler alınır, hatta hemen orada yemek de yiyilirdi. Giyotine en çok ilgi duyan kesimlerin başında çocuklar geliyordu. Giyotin infazlarını büyük bir merakla izliyorlar, minyatür boyda üretilen oyuncak giyotinlerle kendi infazlarını gerçekleştiriyorlardı. Bu infazları çoğu zaman oyuncak bebekler, bazen de canlı fareler üzerinde yapıyorlardı. Sonradan bu uygulamalar uygunsuz bulundu ve giyotin oyuncaklarını yasaklama getirildi. Devrim dönemindeki giyotin infazcıları da herkes tarafından tanınan ve bilinen ünlü kişilerdi. Aynı zamanda aile işiydi. Sanson ailesi 1792'den sonraki 50 yıllık süreçte binlerce kişinin infazını gerçekleştirdi. Bunların arasında kral 16. Louis ve Marie Antoinette gibi isimler de bulunmaktaydı. Kopan kafalarla ilgili oldukça araştırmalar yapılmıştı ve bu araştırmalar korkunçtu. Kopan kafanın hala bilince sahip olduğu fikri yaygın bir söylentiydi. Bir cellat kopan kafayı havaya kaldırıp tokatlıyor, seyircilerin bir kısmı da kurbanın öfkeyle kaşlarını çattığını iddia ediyordu. Bilim adamları bu söylenti üzerine deneyler gerçekleştirdi. 1880'de Desi'de Langers adında bir doktor kopan kafaya kan enjekte ederek onu tekrar hayata getirmeye dair çalışmıştı. Öyle ki Star Wars filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdiğinde Fransa'da giyotin resmi olarak kullanılmaktaydı. 1933 yılında resmi infaz metodu olarak benimsenen giyotin Almanya'da Nazi döneminde 16 bin kişinin canını almıştı. Bıçağının ağırlığı ise 40 kilo civarındaydı. Bu da herhangi bir insanın başını gövdesinden hiç zorlanmadan ayırabilecek kuvveti oluşturmaktaydı. Dışarıdan korkutucu gözükse de giyotin kurbanlarının başını gövdesinden yaklaşık 0,005 saniyede ayırıyordu. Bu da onlar için acısız ve ani bir ölüm anlamına gelmekteydi. Geliştiricisi olan Joseph Ignaz Grotin'in de amacı buydu. Üreticilerin de kellesini almıştı. Rose Pierre, devrimin bir numaralı adamı olarak binlerce kişinin kellesini alırken gitgide karşı olduğu kraldan farksız birine, bir tırana dönüşmüştü. Bunun üzerine meclis tarafından idamına hükmedildi ancak onun giyotinde ölmek gibi bir niyeti yoktu. Çenesine dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etmek istedi ancak ıskaladı ve yalnızca çenesini paramparça etti. Giyotine götürülürken yüzü sargılar ve kanlar içinde olduğu belirtilmişti. İronik biçimde giyotin onun için bir kurtuluş olmuştu. Fransa dışında 1792'den çok önce giyotin benzeri aletler bulunuyordu ancak özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler bu idam makinesini kullanmayı seçmiştir. Almanya'nın kullandığı Falbel yani düşen balta anlamına gelen bu alet çeşitli Alman eyaletlerinde 17. yüzyıldan itibaren kullanılmaktaydı. Hatta Napolyon Bonaparte zamanında geleneksel bir idam aleti olmuştu. Giyotin ve tüfekle ateş ederek öldürme Almanya'daki legal idam yollarıdır. Almanya'da 1871-1918 arasında, Weimar Cumhuriyeti'nde ise 1919-1933 yılları arasında kullanılmıştır. Alman Federal Cumhuriyeti'nde 11 Mayıs 1949'da 24 yaşındaki Berthold Wehmeyer adlı mahkum idam edildi ve bu giyotinle son idam oldu. Batı Almanya idam cezasını 1949 yılında kaldırdı. Doğu Almanya ise idam cezasını 1987 yılında, Avusturya ise 1968 yılında kaldırmıştır. İsveç'te ise giyotinle son idam 1910 yılında gerçekleşmiştir. Giyotin Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman kullanılmadı. 19. yüzyılda elektrikli sandalye kullanılmadan önce tartışıldıysa da devreye girmedi. 1996 yılında Georgia eyaletinin meclis üyesi Doug Tipper elektrikli sandalye yerine giyotin kullanımını önerdi ve suçlunun organlarının hastalara bağışlanabileceğini söyledi ancak bu öneri kabul edilmedi. Giyotinin sonu ise şu şekilde gerçekleşmiştir. Halka açık son idam mahkumu 6 cinayet işleyen Eugen Redmond'dı. 17 Haziran 1939 yılında şu an
hala Adalet Sarayı olan ancak o yıllarda hapishane olarak kullanılan bir binada kafası kesildi. Fransa'daki son idam mahkumu Hamida Dijandub'dur ve 10 Eylül 1977 yılında cezası infaz edilmiştir. Fransa'da da idam cezası 1981 yılında kaldırılmıştır. Günümüzde Uluslararası Af Örgütü'ne göre 11 ülkede devamlı olarak idam cezası infaz edilmeye devam ediliyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Sudan, Irak, İran, Mısır, Somali, Suudi Arabistan, Vietnam ve Yemen. Kuzey Kore'nin de ölüm cezasını devamlı olarak uyguladığı düşünülüyor. Ancak bu bağımsız kaynaklardan doğrulanamıyor.

balıkçı köyünde seninle bir yaz. O evde kalmıştık, duvarları bembeyaz.

yalan sarkan balıkçı ağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördün. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, döş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Common Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından, ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle

saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından, ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına

de açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila

0: 1,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, döş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelge ile şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle birlikte organize suç soruşturmalarının bu alanda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmesinin hedeflendiğini, ihtiyaç halinde birden fazla savcının görevlendirileceğini, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonunda güçlendirileceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bakan Şimşek, programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada Hindistan ve Pakistan uyruklu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enerji Bakanı Saad Bin El Kabi, patlamanın saldırı değil, teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Ve spor, amilli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak müsabakada Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Makrone Gaurari ve Abbes Akram Zerhuani üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al Ali olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

yağmurlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de

0: ama parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürtülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için Ankara'da kültür ve sanatı araştırdım. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Ankara'da başkentse, bir gün mutlaka yolunuz Ankara'ya düşecektir. Ankara'da kültür ve sanat deyince aklımıza neler geliyor, neler yapılmış, size bunlardan bahsedeceğiz bugün. Ankara, tarihte birçok medeniyetin merkezi olmuş ve Cumhuriyet döneminin ilk başkenti olarak genç Cumhuriyet'in ilerlemesine şahitlik etmiştir. Bu süreçler Ankara'da kültürün ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmuştur elbet. İl sınırları içinde pek çok ören yeri, şehir merkezinde buralardan çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeler vardır. Ankara'nın Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze gelen sanatsal birikimini ve somut olmayan kültürel mirasını farklı ortam, mekan ve sergilerde görmek de mümkündür. Kentteki çeşitli noktalarda bu geçmişi yansıtan çok farklı heykeller, anıtlar bulunmaktadır. Ankara'da tiyatro, sinema ve sergi salonları ile sanat galerileri mevcuttur. Yılın çeşitli dönemlerinde fuarlar ve festivaller düzenlenmektedir. Kent, kültürel hafızanın korunduğu yerler olan Milli Kütüphane ve Millet Kütüphanesi gibi kurumlara sahiptir. Bunların dışında Ankara'da devlet kurumlarının kütüphaneleri, araştırma, sanat ve halk kütüphaneleri de bulunmaktadır. Müzeler, Ankara'nın kültürel birikimini sergileyen mekanlar olarak öne çıkmaktadır. Pek çok sanat galerisi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Bu sanat galerilerinde günümüz sanatçılarının eserleri sergilenmektedir. Çeşitli dönemlerde Ankara'da farklı kişi ve grupların sergileri açılmaktadır. Geçmişten günümüze resim ve heykel sanatının örnekleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir. Ankara'da çeşitli mekanlarda geleneksel perfene toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, düğünlerde ve eğlence mekanlarında Ankara havası eşliğinde kaşık oyunları da oynanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı pek çok etkinlik farklı mekanlarda düzenlenmektedir. Devlete bağlı tiyatroların yanında özel tiyatrolar da vardır. Ankara'da oyunlar sahnelendiği zaman resmen bir tiyatro cümbüşüne döner Ankara. Ulus'taki tarihi tiyatro binası ve opera binası bu faaliyetlerin gerçekleştiği gözde mekanlardandır. Sanat faaliyetlerin gerçekleştirildiği tarihi bir mekan olan Ankara Palas kentte öne çıkmaktadır. Ankara'da sinemalar, Kızılay ve Bahçeli Evler semtinde ve alışveriş merkezlerinde vizyon filmlerini göstermektedir. Bunların dışında kale ve Hamamönü bölgesi olduğu gibi sanat camialarına açıktır. Ankara, Türkiye'de okuma oranı en yüksek illerdendir. Kentin farklı yerlerinde kitapçılar ve kitap kafeler bulunmaktadır. Kızılay'daki Kitapçılar Çarşısı ve Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı, kitapçıların bir araya toplandığı, daha çok da sahafların mekanlarıdır. Her ilçede bulunan halk, çocuk ve bebek kütüphaneleri her yaştan vatandaşa ve yabancıya hizmet vermektedir. Bazı AVM'lerde halk kütüphanesi bulunmaktadır. Halk kütüphaneleri Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ne bağlıdır. Ankara araştırmacılar için de zengin seçenekler sunar. Ülkede basılan her yayının derlendiği Milli Kütüphane, Millet Kütüphanesi ve Meclis Kütüphanesi ile zengin bir koleksiyona sahip Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, ülkenin hafızasının bulunduğu mekanlardır. Saatlerimize bakıyorum ve yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik ve Ankara'yı tanıttık sizlere. Eğer yolunuz düşerse mutlaka size saydığımız bu mekanlardan birisine konuk olun. Sergi salonları, kütüphaneler, devlet opera ve balesi, konser mekanları ya da tarihi güzellikleriyle eski Ankara. Bir sonraki programımıza kadar umarız yolunuz Ankara'ya düşer ve kulağınız hep bizde olur efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le sosyal hesabından 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelgeyle şehirlerde yapılan gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon TL para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümler uygulandı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğu belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Dünya'da saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz tembelliği neden olur? Görme, dış dünyayı algılamamızda en önemli rolü oynayan duyularımızdan biridir. Görsel işlevlerin tam olarak yerine getirilebilmesi için sadece gören iki göz yeterli değildir. Gözler tarafından algılanan renklerin beyinde işlenmesi ve görüntüye dönüştürülmesi gerekir. Bazı durumlarda beyin bu işlevi tam olarak yerine getiremeyebilir ve görülen cisme ait uygun görüntü oluşturulamayabilir. Örneğin, çocukluk çağında başlayan ve halk arasında göz tembelliği olarak adlandırılan hastalıkta gözlerin beyne veri göndermesindeki bozulma nedeniyle görüntü oluşması aksar. Beyinde uygun görüntünün oluşabilmesi için her iki gözün eş zamanlı ve paralel olarak beyne bilgi iletmesi gerekir. Gözlerin birindeki eksen kayması, yani şaşılık durumunda veya gözlerden birinde ileri derece görme kusuru olması halinde her iki gözden beyne gönderilen bilgiler arasında farklılık oluşur. Bu durumda beyinde ideal görüntü oluşturulamaz ve göz tembelliği gelişir. Göz tembelliği erken yaşlarda saptanıp tedavi edilmezse görme derecesinde azalmaya sebep olur. İleri yaşlarda uygulanan klasik tedavi yöntemleri göz tembelliğinin yol açtığı görme kaybını geri getirmekte yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda göz tembelliğinin tedavisinde nörovizyon denilen bir yöntem kullanılmaktadır. Her iki gözün uyumlu bilgi göndermemesine bağlı olarak beynin görme merkezinde oluşan işlev kaybını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yöntemin temel mekanizması, beynin görme merkezine gönderilen düzenli sinyallerle görme performansının arttırılmasıdır. Göz tembelliğinde sinirlerin uyarılma gücünde azalma ve iletim yollarında düzensizlikler vardır. Belirli uyaranların düzenli olarak tekrar edilmesiyle sinirlerin bu uyaran algılama gücü ve iletim hızı artar. Hasta, bilgisayar ekranı kullanılarak gösterilen özel görsel sinyalleri algıladığında fareyi tıklayarak bilgisayara geri sinyal gönderir. Hasta gönderilen sinyalleri doğru algılamadıysa bilgisayar kişiyi uyarır. Sinyaller doğru algılanana kadar tedavi seansları devam eder. Seanslar genellikle haftada 2-3 kez ve 30 dakika olarak yapılır. 3 ay boyunca devam eden seanslar sayesinde görme keskinliği artırılır ve beyinde görüntü oluşması güçlendirilir. Beynin plastisite yeteneğini, yani sinir hücrelerinin değişen şartlara göre kendini şekillendirebilme yeteneğini kullanan nörovizyon yöntemiyle göz tembelliğinin tedavisinde yüksek başarı elde edildiği bildirilmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Örümcekler suyun içerisinde ağ örebilirler mi? Evet, bazı örümcek türleri bunu başarabilir. Su örümcekleri hayatlarını su altında geçirirler ve nadiren kuru toprakla temas ederler. Bu örümceklerin çoğu göllerde ve nehirlerde yaşar. Ağlarını da su altında yetişen bitkilerin çevresinden geçirerek örerler. Bu ağ bir çantacık şeklini alır. Su örümcekleri belirli aralıklarla suyun yüzünden hava kabarcıkları toplarlar ve topladıkları bu kabarcıkları su altındaki ağlarına taşıyarak hepsini birleştirirler. Sonunda büyük bir hava kabarcığı oluştururlar. Ağın en önemli yönü bu hava kabarcığını tutmasıdır. Bu hava boşluğu onların içine girebilecekleri büyüklüğe ulaşır ve suyun altında konforlu bir odacık haline alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yavru köpek balıklarının 3000 tane dişlerinin olduğunu? Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de ok ve yayla balık avlamanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlet'in sosyal hesabından 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelgeyle şehirlerde yapılan gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğu belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 6 ay tekvando şampiyonasında büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 23 Haziran Salı gününü paylaşıyoruz. Öncelikle kulağı bize olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Her zaman olduğu gibi yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerde neler var? Türkiye gündeminden en taze haberler basında günden farkıyla haftanın 7 günü sizlerle buluşuyor. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat ve magazin haberleriyle ekonomiden siyaseti tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini de aktarıyoruz. Tarihte bugün köşemiz oluyor. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da paylaşıyoruz. Programımızda bunlar yaşanırken elbette ki en güzel şarkılarımız da günümüze eşlik ediyor. Haftanın ikinci gününü paylaşıyoruz. Mikrofonda ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir gün geçirmenizi dileyerek şöyle kahvelerimizi, çaylarımızı hazırlayalım. Mebrure'nin eşliğinde tabii ki Orta Kahve şarkısını dinleyerek ardından da Akşam Gazetesi ile burada olacağız. Bir kez daha kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Çok güzel şarkılarımız var, bizimle kalmaya devam edin olur mu?

Evet, çok güzel bir şarkıyla başladık. Biz de sevgili teknik yönetmenim yeterli. Çayımızı içiyoruz. Siz de çayınızı, kahvenizi hazırlayın. İçin, bir yandan da bizi dinleyin, olur mu? Evet, şu dakikalarda İstanbul trafiğine bakacağız. Trafik durma noktasında TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 43 dakika. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 44 dakikalık bir süreç var. TEM'de Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 32 dakika. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar da 36 dakikalık bir süreç var. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 33 dakika. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parsel Eller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar da 46 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. TEM'de Dudullu Sapağı'ndan Samandıra Kavşağı'na kadar 10 dakikalık bir süreç var. Yine TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar ve TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olsun. Yazılı basında yer alan haberlere göz atmaya başlayalım. İlk gazetemiz akşam olacak. Akşamın manşeti kaliteli muhalefet arıyoruz. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin birçok sorununu çözdük. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik açıklamasını yapıyor. Ara başlıklar var. Biz Türkiye'ye geleceği hazırlamanın mücadelesini verirken siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası veriyor. Siyaset kurumunun koltuk sevdalılarının elinde düşürüldüğü bu içler acısı hal bizi fazlasıyla üzüyor. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmet ve vizyonda yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Hemen yanındaki habere baktığımızda İstanbul'un mangal sancısı. Vatandaşlar kamuya ait mesire alanlarındaki yasak ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar yüzünden sahil yollarını mangal parka çevirdi. İstanbul'da yaz dönemiyle birlikte ormanlarda ve mesire alanlarının büyük bölümünde mangal yakmak yasaklandı. Özel mesire alanlarında ise 4 kişilik masa için 1500-2500 TL arasında ücret isteniyor. Tek keyfimiz mangal diyen vatandaşlar soluğu sahillerde alıyor. Pazar günü Bakırköy sahil yoluna çift sıra park eden İstanbullular tıklım tıklım dolu yeşil alanlarda mangal yapmaya çalıştı. Fotoğrafla da destekleniyor haber. Mahkemede yüzleştiler. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Cinayet sanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu silah bir anda patladı dedi. Acılı anne Ülker Kundakçı benim tek çocuğumdu. Ben ona bakmaya kıyamıyordum. Benim çocuğum 3 saniyede infaz ettin. Ben 3 aydır ne yaşıyorum biliyor musun diye isyan etti. Detaylar 3. sayfada. Evet, akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer başlık gece yarısı koltuk kavgası. CHP İzmir Başkanlığı'nda koltuk kavgası yaşandı. Görevden alınan Çağatay Gül binayı terk etmeyince yeni il başkanı Utku Gümrükçü gece baskını yaptı. Taraflar önce tartıştı, sonra arbede yaşandı. Binadaki Özgür Özel fotoğrafları indirildi. Gümrükçü eski yönetimden hesapların teslimini istedi. Detayları 14. sayfada bulabilirsiniz. 8 yıl sonra İran'a petrol lisansı. İsviçre'de ilk temas olumlu sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri 2018'den beri uygulanan ambargoyu esnetip İran petrollerinin satışı için 60 günlük geçici lisans verdi. Adalardaki rüşvet
tapelerde denilmiş. CHP'li Adalar Belediyesi'nde 35 suç eylemi tespit edildi. Başkan Akpolat'ın bir restoran sahibinden 200 bin TL rüşvet aldığı dosyaya girdi. Güven 3 yılın zirvesinde vatandaşların ekonomiye ilişkin olumlu beklentisi güçlendi. Tüketici güven endeksi 87,9 puanla 3 yılın zirvesine çıktı. Akşamın logo üstü haberlerine baktığımızda 2015 yeni fay keşfedildi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013 yılında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, bu verilerin tespiti ulusal güvenlik ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluk dedi. Evet, 12. yargı paketi meclise sunuldu. Duruşma arası 3 ayı geçemeyecek. 29 maddelik pakette şu düzenlemeler ön plana çıktı. Yargı süreci hızlanacak. 2 duruşma arasındaki süre 3 ayı geçmeyecek. Yargıtay artık sadece görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle bozma kararı veremeyecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması işkence suçunu kapsamayacak şekilde genişletilecek. Hukuki konularla bilirkişi raporu alınmasının önüne geçilecek. Miras lenti aileden taşınmazların satışında öncelik mirasçıların olacak. Noterden alınan bazı evraklara dijitalden ücretsiz şekilde ulaşılabilecek. Detaylarsa 13. sayfada. Evet, akşamın öne çıkan gelişmelerini paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Yine güzel bir şarkı aramız var. Anadolu Rock söyleyecek. Çayır Çimen Geze Geze.

TRT Haber sayfasındayız. İlk olarak dünün bir gelişmesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti. Evet, bu açıklamalarda bulunmuştu dün itibarıyla. Bir diğer başlık, sabahın erken saatlerinde paylaşılan bir başlık. 30 yıllık araştırma sonuçlandı. Kuvvet antrenmanları uzun yaşamanın anahtarı. Kuvvet antrenmanları yalnızca kas inşa etmek ve estetik bir görünüme kavuşmak için yapılan bir aktivite olarak görülse de yeni bir araştırma ağırlık kaldırmanın dış görünüşün ötesinde büyük faydaları olduğunu ortaya koydu. Araştırma sporda saatler harcanmasına bile kuvvet antrenmanlarının ömrü uzatmaya yardımcı olabileceğini gösterdi. SpaceX hisseleri zirveden %23 geriledi. Bireysel yatırımcının kazancı eridi. Elon Musk'ın teknoloji konglomeratı SpaceX'in hisseleri devasa halka arzdan sadece 10 gün sonra pazartesi günü %16 değer kaybederek 12 Haziran'daki açılış fiyatının altına geriledi. Bu düşüşle birlikte tarihin en büyük halka arzını gerçekleştiren şirketin hisseleri üst üste 3. işlem gününü de kayıpla kapattı. Titanik'ten çıkarılan eserleri satma planı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin engeline takıldı. Titanik enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin de bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasal muhalefetiyle karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlarla enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu.

tane siber saldırıyı püskürtmek için kalem kağıda döndü. Romanya'da Şubat 2024 ulusal sağlık altyapısına hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağlarına sızan korsanların Hipokrates adlı tıbbi veri sistemini kilitlemesi üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yayılımı durdurmak için 100'den fazla hastanenin internet bağlantısını derhal kesti. Avrupa'da acil durum alarmı, sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm verildi. Evet, TRT Haber sayfasında bir diğer başlığa bakıyoruz. Soykırımcı İsrail'den Lübnan'da işgal sürecek mesajı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'da Ras Laffan sanayi bölgesindeki patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İsrail basını Netanyahu, Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için kurulacak yeni mekanizma nedeniyle panik içinde denilmiş. İsrail'in soykırımcı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğu belirtildi. Amerikalı yetkili Lübnan'daki durumu izlemek için CENTCOM'un bir mekanizma başlattığını belirtti deniliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Trump'tan İran'a uyarı. Uygun davranmazsa gerekeni yaparım diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkati çekerek eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım açıklamasını gerçekleştiriyor. İsrail yakın dostu Yunanistan'la da ters düştü. İran'la Amerika arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek Amerika ile ilişkilerini bozan İsrail bu sefer de yakın dostu Yunanistan'la ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti İsrail üzerindeki Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı. Ancak Tel Aviv havaalanından sınır dışı edildi. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Avrupa Birliği İsrail'in katliam destekçisi Bakanı Ben Gvir'in Lübnan yansın ifadesini şiddetle kınadı. Bir diğer başlıksa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarında 3519 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ayrışmaya yol açacak her mesaj düşmanın değirmenine su taşımaktır diyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması konusunda uyardı. Soykırımcı İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında öldürülenlerin sayısı 70'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail ordusuyla Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle ölen ve yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre İsrail ordusunun son olarak El Halil'in Beyt Ummar beldesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Rıza Sami Hasan Avvat'la 19 yaşındaki İsa Arafat İsmail Avvat hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı Vafa'ya göre İsrail güçleri saldırı sonrası Filistinlerin cansız bedenlerini uzun süre kanlar içinde yerde bıraktı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Karmit Huzur yasa dışı yerleşim yerine Molotov kokteyli atıldığı iddiasıyla Filistinlere ateş açtığı öne sürüldü. Son can kayıplarıyla birlikte İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 70'e ulaştı. Birazdan devam edeceğiz. TRT Haber sayfasında kalacağız. Ertuğ Özel'den güzel bir şarkı dinleyelim. Yalanlar, dolanlar.

Evet, TRT Haber sayfasındayız. TRT Haber'in önemli gelişmelerini, dünden sabaha yansıyan haberlerini aktarmaya devam edelim. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi evet paylaşılmış. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ile gönderilen genelgeyle şehirlerde yapılan gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Evet, Gürlek ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin huzurunu, esnafın emeğini, gençlerin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelelerini tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar, dedi.

Evet, bir diğer başlığa bakalım. 6 ay 6000 kilometre kuralı 2027'ye kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak için ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Adalar Belediyesi'ne rüşvet soruşturması, 35 tutuklama. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Türkiye'den Katar'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı. Dışişleri Bakanlığı Katar'dan bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atama kararnamesi tanımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Evet, bir diğer başlığa bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısının yapıldığı belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 sürecinde iş dünyasının ulusal iklim planlarının hayata geçirilmesinde hükümetlerle birlikte aktif rol üstlenmesini istediklerini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7 gün 24 saat yeşil vatanı yalnız bırakmıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5597 kara aracı, 28.000 orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle 7 gün 24 saat yeşil vatanı yalnız bırakmıyoruz ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gelinen nokta bölge ve dünya barışı için önemlidir diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gelinen nokta bölge ve dünya barışı için önemlidir. Hürmüz'den Lübnan'a bütün bu gerilimlerin azaltılması, diğer konuların da ele alınmasıyla birlikte bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde gerilimlerin ve tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç Müslüman kadınlar liderlik programı katılımcılarını kabul etti. Bu da bir diğer başlıktı. Evet, Bakan Kurum'dan COP31'de elektrifikasyon vurgusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel tartışma başlatmak istediklerini, bu tartışmayı da 2035'e kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması hedefi etrafında şekillendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Evet, devam edeceğiz TRT Haber sayfasında kalmaya. Şimdi Ayros söyleyecek, Gurbet Türküsü.

Evet, TRT Haber sayfasındayız ama şu dakikalarda başkentin trafik durumunu da paylaşalım. Sonrasında devam edelim. Başkentin trafik durumu şu dakikalarda yoğun, trafik durma noktasında. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 50 dakikalık bir süreç var. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar da 27 dakikalık bir süreç var. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar da 14 dakikalık bir süreç var. Cemal Gürsel Caddesi Celal Bayar Bulvarı Dikimevi Kavşağı'ndan Tan Doğan Gar ayrımına kadar da 42 dakikalık bir süreç var. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar 10 dakika. Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 13 dakika. NATO Yolu Caddesi Hocalı Caddesi Kavşağı'ndan Tıp Fakültesi Caddesi çıkışına kadar da 5 dakikalık bir süreç var. Evet, ana yollardaki trafik durumuna bakalım. İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Çevre yollarında İstanbul Otobanı çıkışı, havaalanı çıkışı, Gölbaşı çıkışı ve Eskişehir yolu çıkışında trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Dünden bugüne yansıyan gelişmelerden bir diğeri de AK Parti 12. Yargı paketini Türkiye Büyük Millet Başkanlığı'na sunmuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Emin Erdoğan'dan sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık paylaşımı. Evet, dün paylaşmıştı. Emin Erdoğan, sıfır atık vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor, paylaşımını yaptı. Ve milli atletlerden Balkanlarda büyük başarı, 28 madalya. Türkiye Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli sporcular organizasyonda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Evet, milli sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarınızın daim olsun diyelim. Ve bir diğer başlığa geçelim. Türkiye diri fay haritasında fay sayısı 700'e çıktı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Evet, şimdilik noktalayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla saat başına doğru geçeceğiz. AP Rock grubu Han Sarhoş, Hancı Sarhoş diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri sizlerle buluşturacağız. İkinci saatimizde de sizleri bekliyor olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte çok güzel şarkılar var yine ikinci saatimizde. Ve tabii ki hem gazetelerimizde hem de TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik yaklaşık şöyle 15 dakikalık bir aranızı isteyeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal hesabından 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelgeyle şehirlerde yapılan gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğu belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. 23 Haziran Salı gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda öncelikle geçmişe gidelim. Şöyle neler yaşanmış tarihimizde, tarihi bugün köşemizle başlayalım bu saatimize. 1939 yılında Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma Ankara'da imzalanmış. 1954 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilen Profesör Doktor Nüshet Gökçen ilk kadın dekan olmuş. 1982'de yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konulmuş. 1983'te Doğru Yol Partisi kurulmuş. 2016 yılında Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapılmış. 2019'da İstanbul'da ara yerel seçim yapılmış. 2020 yılında Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem yaşanmış. Türk besteci Fehmi Tokay 1959 yılının 23 Haziran'ında vefat etmiş. Türk gitarist Asımcan Gündüz 2016 yılının 23 Haziran'ında vefat etmiş. Türk milli güreşçi Vehbi Aktağ da 2020 yılının 23 Haziran'ında vefat etmiş. Tarihte yaşanmış önemli gelişmeleri paylaştık. Birazdan Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Öncesinde Ayros söylesin sevgili Yeter. Dolana dolana ay dolana, ardından Milliyet gazetesiyle buradayız.

gazetesiyle başlıyoruz. Tazminat mı, yara bandı mı? Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken, Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor. Evet, bir diğer başlık muhalefet sorununu çözemedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Organize suça uzman savcı. Adalet Bakanı Gürlek 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildiğini duyurdu. Organize suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün yürütülmesini hedefleyen genelgeyle soruşturmalar örgütlü suçlarda uzmanlaşmış savcılar yürütülecek. Kollukla kesintisiz koordinasyon sağlanacak. Detaylarsa 13. sayfada. Kurultay komisyonu mesaiye başladı. CHP'de yapılacak olası olağanüstü kurultayın yeni bir hukuki tartışmaya konu olacağını savunan genel merkez, delegelerin sil baştan yenileneceği olağan kurultay takvimini başlatma niyetinde. Bu amaçla oluşturulan olağan kurultay hazırlık komisyonu da geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek işbaşı yaptı. Bir diğer haber ise kimseyi azmettirmedi. İstanbul'da futbolcu Kubilay Kağan kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması dün görüldü. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ağlayarak ben kimseyi azmettirmedim dedi. Kundakçıyı öldüren Alaaddin Kadayıfçıoğlu ise silahın arbede sırasında ateş aldığını öne sürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken dava 13 Temmuz'a ertelendi. Detaylar 13. sayfada. Diri fay sayısı 700'e çıktı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı sağ çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Bu yazda komşudayız. Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla rekor seviyelere ulaşan Türk turist akını için kapsam genişliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle neredeyse liman olan her noktadan seferler yapılmaya başlandı. Meis, Rodos, Midilli, Sakız, Kos, Samos, Mykonos, Leros adalarına seferler sürerken şimdi de Çanakkale'den Limni, Edirne, Enez'den Semadirek ve Tasos adasına seferler başladı. Midye ve tavuğa dikkat. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklığı gıdaların daha hızlı bozulmasına ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Hastanelerde besin zehirlenmesi vakalarının giderek arttığı belirtilirken bunların en sık nedenleri arasında tavuk ve midye zehirlenmeleri ön plana çıkıyor denilmiş. Messi tarih yazdı. Son şampiyon Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı ikinci maçta Avusturya'yı yıldız futbolcusu Messi'nin iki golüyle devirip üst tura çıkmayı garantiledi. 18 gole ulaşan Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Evet, milliyetin öne çıkan gelişmelerinden bir diğeri Z kuşağı daha çok kazanıyor. Guardian gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre 1990'ların sonlarında doğan Z kuşağı gençleri kendilerinden önceki Y kuşağına kıyasla çok daha fazla kazanıyor. Araştırmada 1990'ların sonlarında doğanların haftalık gelirlerinin 1980'lerin sonlarında doğanlardan %12 daha yüksek olduğu bildiriliyor denilmiş. Detayları 12. sayfada bulabilirsiniz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Şöyle bakıyorum. Güzel şarkılar seçiyor sevgili Yeter. Sıradaki şarkıyı alalım. Evet, güzel bir şarkı. Betül Araz, Burası Dünya sizlerle.

Programımızda son yarım saatin içindeyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı sayfasındayız bu kez. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz açıklamasını yapıyor dün itibarıyla. Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer başlığa bakalım. İran, Cumhurbaşkanı Amerika ile görüşmelerin tarafların yükümlülüklere bağlılığıyla etkili olabileceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti. Evet, bir şarkı arası verelim sevgili Yeter. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cemali söylüyor, biliyorum sonunu.

Evet, Anadolu Ajansı sayfasındayız. İran Cumhurbaşkanı Mirka ile görüşmelerin tarafların yükümlülüklere bağlı ile etkili olabileceğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise hakkında gözaltı kararı verilen 209'u gözaltına alındı. Evet, 2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı BK ve L grubunda yarın oynanacak. 4 maçla sürecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yarın oynanacak maçlar şöyle. 1. grup 2'de Panama, Hırvatistan, K grubu saat 5'te Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B grubu ise saat 22'de İsviçre, Kanada, yine 22'de Bosna Hersek, Katar'la karşılaşacak kıymetli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz bir diğer habere. Devlet Su İşleri barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının durumunun anlık takip edileceği sistemi bugün itibariyle kullanıma sunacaklarını, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacaklarını belirtiyor. Bafra Ovası'nda 200 bin dönümde hububat hasadına başlandı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 200 bin dönümde ekim yapılan arpa ve buğdayın hasadına başlandı. Evet, dün itibariyle paylaşılmıştı haber. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Evet, Anadolu Ajansı sayfasındayız. Cezayir Ürdün'ü 2 golle geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun 2. haftasında oynanan maçta Cezayir Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu 2. maçında Fransa Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Arjantin'de Avusturya'yı 2-0 yendi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyer rekorunu geliştirdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54.'lüğe yükseldi. Tebrik ediyoruz. 18 ve 21 yaş altı açık hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Bolu'da başladı. Dün itibarıyla paylaşılmıştı haber. Milli yüzücüler Komen Kupası'nda 16 madalya elde etti. Komen Kupası'nda katılan milli yüzücüler 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazandı. Milli yüzücülerimizi de tebrik ediyoruz. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınları geleceğe inşa eden öncüler olarak görüyoruz açıklamasını yapmıştı dün itibarıyla. Göktaş, çağın büyük dönüşümleri karşısında kadınları adaleti merhametle, bilgiyi sorumlulukla, geleneği yenilikle yoğurarak geleceğe inşa eden öncüler olarak gördüklerini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Yeşil Vatan paylaşımını yapıyor. Dün itibariyle yapmıştı daha doğrusu. 776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5597 kara aracı, 28000 orman kahraman personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle 7 gün 24 saat Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz ifadelerini paylaşmıştı dün itibariyle. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran, Amerika Birleşik Devletleri mutabakatı ve müzakere sürecinde gelinen nokta bölge

ve dünya barışı için önemlidir açıklamasını yapmıştı dün itibarıyla. Yine dün paylaşılan bir diğer başlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan genç Müslüman kadınlar liderlik programı katılımcılarını kabul etti başlığıyla yer almıştı. Evet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan genç Müslüman kadınlar liderlik programı katılımcılarıyla bir araya geldi. Evet, yine dün paylaşılan bir haber. Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına orman işçiler arazözlerle karadan müdahalede bulunurken helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evet, dün itibariyle paylaşılan bir haber bugünü kapsıyor. İstanbul'da iki ilçede bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kağıthane Çeliktepe İshal Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceği bildiriliyor. Evet, İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Kağıthane Çeliktepe İshal Hattı'nda bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda bugün 14 ile çarşamba günü saat 4'e kadar Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak mahallelerde şu şekilde paylaşılmış: Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe mahalleleri, Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur mahallelerinde bugün 14 ile yarın saat 4'e kadar su kesintisi gerçekleşecek kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan şöyle bakıyorum, Hürriyet gazetesinde olacağız. Şöyle güzel bir şarkı arası verelim. Bakıyorum listeye. Kimden gelsin? Can Oflas söylesin. Evet. Aşk mı, meşk mi? Sizlerle.

Hürriyet gazetesindeyiz. Oğlumu niye öldürdünüz başlığıyla başlayalım. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Savcılık 10 kişi hakkında iddianame düzenledi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu cinayetten Aleyna Kalaycıoğlu'yla annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na da cinayeti azmettirmeden müebbet istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında suçluyu kayırmadan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kadayıfçıoğlu'yla Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunmaları Kubilay'ın anne ve babasını öfkelendirdi. Anne Ülker Kundakçı suçsuzum diyen Aleyna Kalaycıoğlu'na sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun diye bağırdı. Baba Cemil Kundakçı da vurulduğunu görünce neden yardıma gitmedin, arabaya binip gittin diye sordu. Ülker Kundakçı 3 saniyede infaz ettiniz oğlumu, bunun bir bedeli olmalı. Müebbet bunları kurtarmaz, bunlar oğlumu infaz ettiler açıklamasını yapıyor. Detaylar 4. sayfada. Muhalefet açığı büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Kalitemize ve kalibrimize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir dedi. Kavgasız ve gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer haber ise Sirkeci'den yeni kültür rotası. İstanbul'un Avrupa'ya açılan tarihi kapılarından Sirkeci Garı, kütüphaneler, sergiler, galeriler ve tiyatro alanlarıyla kültür yaşam rotası olmaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı istifa etti. İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçim hezimetinin ardından başlayan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. Starmer, İşçi Partisi liderliğini de bıraktı. İşçi Partisi yeni liderini ve yeni başkanını seçecek. Detaylar 12. sayfada. Bir diğer haber ise bugün de Özel konuşacak. Özel dün kendisine yakın isimlerle bir araya geldi. Toplantıda Özel'in bugün yapılacak CHP grubunda konuşma yapması kararı alındı. Bu hafta grup toplantısı yapmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu ise bugün MYK ile parti meclisini toplayacak. Parti meclisi gündeminde il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi maddesi de yer alıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer haber ise 62 şutun kaçı isabetli. Milli takım direktörü Montella'nın şanssızlık, 62 şut attık ama olmadı sözlerindeki şutları masaya yatırdık. Sonuçta şutlarımızın niteliği, yani kalitesinin çok zayıf olduğu görülüyor. Çektiğimiz 62 şutun 24'ü rakip tarafından engellendi. Yani bunlar sadece teşebbüs olarak kayıtlara geçti. Geri kalan şutların 15'inde isabet sağlayamadık. Çevreyi bulan 13'ünde çerçeveyi bulan 13'ünde ise kalecileri geçemedik deniliyor. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Birazdan Türkiye gazetesiyle devam edeceğiz. Altın Gün, Çiçekler Ekiliyor şarkısıyla sizlerle.

Evet, altın gün çiçekler ekiliyor. Türkü tadında güzel bir şarkıydı. Yavaş yavaş programın sonuna da yaklaşıyoruz. Türkiye Gazetesi'ndeyiz bu kez. Türkiye Gazetesi'nde ilk sayfadan başlıkları paylaşalım. O bürokrattan 500 kilo altın istemişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altını sakladığı düşüncesiyle kaçırıldığı ortaya çıktı deniliyor. Detaylar 13. sayfada. Fay sayımız 700'e çıktı. Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü 2013'te 485 olan Diri Fay 700'e yükseldi. Açıklamasını yapıyor. Her sorunu çözdük, CHP'yi çözemedik. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Teşkilat buluşmasında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı, hayalleri, hedefleri gerçeklere dönüştürdük. Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Miras krizi paketlenecek. Önemli düzenlemeler getiren 12. yargı paketi meclise sunuldu. Miras kalan ev ve arsaların satışında mirasçılara öncelik verilecek. Böylece aile yadigarlarının düşük bedellerle üçüncü kişilere geçmesi engellenecek. İngiltere'ye başbakan dayanmıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden de partisinden de istifa etti. Küstahlık mahkemede özre dönüştü. Dün paylaşılan haberi görmüşsünüzdür. Birçok yerde paylaşıldı. Sosyal medyada kapalılar imha edilsin diyerek nefret tohumu saçan Hatice Öncel tutuklandı. Video kaydına rağmen yanlış anlaşıldığını söyleyerek milletin aklıyla dalga geçen küstah 1 ila 3 yıl arası hapisle yargılanacak. Söylüyorlar sonra da yanlış anladınız diye bir açıklama yapınca hakikaten halkın aklıyla dalga geçmeye çalışıyorlar. İnşallah gereken yapılacak karar, evet, açıklanacak. 1 ile 3 yıl arası hapistenmiş, aslında daha fazlasını da hak ediyor böyle insanlar diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Adalı basında yer alan haberlerin sonuna geldik. Yarın saat 8.15'te basına gündem programıyla yine günümüze eşlik edeceğiz. Spikerinizi ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere bir kez daha güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da Anadolu Uygarlıkları programını dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Titanik enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin de bulunduğu 100'den fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasal muhalefetiyle karşılaştı. Mahkeme belgeleri, federal kurumlarla enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Ve son olarak spor. Arjantinli Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 27, Muğla Fethiye 26, İzmir Konak 26, Antalya Alanya 25, Muğla Bodrum 24, Muğla Datça 24, İzmir Dikili 24 santigrat derece, Giresun Merkez 24, Mersin Anamur 24, Artvin Hopa 24, Van Tuşba Liman 24, Aydın Kuşadası 23 santigrat derece, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Çanakkale Merkez 23, İstanbul Sarıyer 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Sinop Merkez 22, Balıkesir Ayvalık 22, Trabzon Ortahisar 22, Bitlis Adil Cavaz Liman 21 santigrat derece, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 21, İstanbul Tuzla 20, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Silivri 19, Düzce Akçakoca 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Kimi mutlu etmez.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Titanik enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin de bulunduğu 100'den fazla tarihi eserin açık artırmayla satılması planı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasal muhalefetiyle karşılaştı. Mahkeme belgeleri, federal kurumlarla enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Ve son olarak spor. Arjantinli Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17 derece. Atina az bulutlu 34-25. Berlin parçalı bulutlu 31-17. Helsinki parçalı bulutlu 15-7. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Londra az bulutlu 35-19. Madrid az bulutlu 43-24. Moskova parçalı bulutlu 23-17. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Roma az bulutlu 31-23. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21 derece. Amman az bulutlu 31-18. Aşgabat az bulutlu 33-23. Nur Sultan parçalı bulutlu 35-19. Bakü az bulutlu 31-22. Bişkek az bulutlu 33-20. Kabil az bulutlu 32-16. Kerkük az bulutlu 45-29. Kuveyt az bulutlu 44-36. Medine az bulutlu 45-31. Mekke az bulutlu 41-31. Riyad az bulutlu 45-30. Şam az bulutlu 35-17. Tahran az bulutlu 40-26. Taşkent parçalı bulutlu 38-25. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19. Tokyo parçalı bulutlu 27-16 derece. Cezayir az bulutlu 34-23. Kahire az bulutlu 37-22. Melbourne parçalı bulutlu 14-9. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. New York parçalı bulutlu 27-19. Sydney az bulutlu 18-11. Washington parçalı bulutlu 28-18 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Kırcaali parçalı bulutlu 30-17. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19. Münih parçalı bulutlu 32-19. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22. Selanik parçalı bulutlu 30-21. Şumnu gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 32-19. Malkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 34-22. Girne az bulutlu 28-24. Lefkoşa az bulutlu 34-12. Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 27, Muğla Fethiye 26, İzmir Konak 26, Antalya Alanya 25, Muğla Bodrum 24, Muğla Datça 24, İzmir Dikili 24 santigrat derece, Giresun Merkez 24, Mersin Anamur 24, Artvin Hopa 24, Van Tuşba Liman 24, Aydın Kuşadası 23 santigrat derece, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Çanakkale Merkez 23, İstanbul Sarıyer 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Sinop Merkez 22, Balıkesir Ayvalık 22, Trabzon Ortahisar 22, Bitlis Adil Cavaz Liman 21 santigrat derece, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 21, İstanbul Tuzla 20, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Silivri 19, Düzce Akçakoca 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Dolu nedir?
1: Dolu, konvektif bulutlardan yere düşen, farklı şekil ve büyüklüğe sahip, topa benzer veya düzensiz parçalar halindeki sert buz şeklindeki yağış türüne verilen addır. Bu yağış türünün dolu olarak isimlendirilebilmesi için çapının 5 milimetreden daha fazla olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey batıdan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İnce, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için kamu kurumları işlemleri sistemi erişimi açıldı. Yaz dönemi Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabıyla IBAN bilgilerini vermesinin ardından adı dolandırıcılık olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tolun, Amerika'da Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kavyum atandı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli beraberindeki 5 kişiyle yakalandı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.152 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.260 liradan, Cumhuriyet altını 40.833 liradan satılıyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Müktat Kadıoğlu, Avrupa'da kurulan Omega blokajının hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve sıcaklığı hapsettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı B, K ve L grubunda yarın oynanacak 4 maçla sürecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada K grubunda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B grubunda ise Bosna Hersek ile Katar karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 14'te başlayacak. A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Görbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: 하바두로.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Çimen İlter'den dinleyeceğimiz Nezahat Bayram'dan alınan bir türkü ile başlıyoruz. Bu türküyü Zafer Sarı Sözen derlemiş. Kaçındasın gelin ümmü kaçında, sarı altınlar delebiyor saçında. Gelin ümmü kaldı çaylar içinde, kanlı çaylar nettin ümmü gelini.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda sırayı Abdullah Uluçelik'ten alınan bir türkü alıyorum. Nazım Bursalıoğlu tarafından derlenen bu türküyü Tolga Çandar'dan dinliyoruz. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır kızlar kulesi. Zümrüt gibi yeşillenmiş ovası, ay karanlık gece vurdular beni. Yarın yazmasına sardılar beni.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımıza Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Abdullah Uluçelik'ten derlemiş. Çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, yıkılası meyhane, sarhoşum nerede kaldı?

program Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Mezar arasında harman olur mu? Gama yarasına derman olur mu? Gamayı vuranda iman olur mu? Aslanım, Kazım'ım yerde yatıyor. Kaytan bıyıkları kana batıyor.

Afyon türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği bu türküyü Hüseyin Turan söyleyecek. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini, karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Abdullah Uluçelik'le Nezahat Bayram'dan alınan bir türküyle devam edecek. Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Dam başına asa koymuş kalbini, bekarları yatağından kaldırır. Bu dert beni iflah etmez, öldürür.

Programımız Muzaffer Sarı Söze'nin Abdullah Uluçelik'ten repertuara kazandırdığı bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Şahin Gültekin'den dinleyeceğiz. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlün avu.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Emine Koç. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstündağ'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ben giderim oduna, şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu, doyamadım tadına. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için kamu kurumları işlemleri sistemi erişimi açıldı. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabıyla IBAN bilgilerini vermesinin ardından adı dolandırıcılık olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tolun, Amerika'da Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı, statüsündeki yerleri rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli beraberindeki 5 kişiyle yakalandı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.152 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.260 liradan, Cumhuriyet altını 40.833 liradan satılıyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Avrupa'da kurulan Omega blokajının hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve sıcaklığı hapsettiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı B, K ve L grubunda yarın oynanacak 4 maçla sürecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada K grubunda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B grubunda ise Bosna Hersek ve Katar karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin'le karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 14'te başlayacak. A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Görbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17 derece. Atina az bulutlu 34-25. Berlin parçalı bulutlu 31-17. Helsinki parçalı bulutlu 15-7. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Londra az bulutlu 35-19. Madrid az bulutlu 43-24. Moskova parçalı bulutlu 23-17. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Roma az bulutlu 31-23. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21 derece. Amman az bulutlu 31-18. Aşgabat az bulutlu 33-23. Nur Sultan parçalı bulutlu 35-19. Bakü az bulutlu 31-22. Bişkek az bulutlu 33-20. Kabil az bulutlu 32-16. Kerkük az bulutlu 45-29. Kuveyt az bulutlu 44-36. Medine az bulutlu 45-31. Mekke az bulutlu 41-31. Riyad az bulutlu 45-30. Şam az bulutlu 35-17. Tahran az bulutlu 40-26. Taşkent parçalı bulutlu 38-25. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19. Tokyo parçalı bulutlu 27-16 derece. Cezayir az bulutlu 34-23. Kahire az bulutlu 37-22. Melbourne parçalı bulutlu 14-9. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. New York parçalı bulutlu 27-19. Sydney az bulutlu 18-11. Washington parçalı bulutlu 28-18 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Kırcaali parçalı bulutlu 30-17. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19. Münih parçalı bulutlu 32-19. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22. Selanik parçalı bulutlu 30-21. Şumnu gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 32-19. Malkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 34-22. Girne az bulutlu 28-24. Lefkoşa az bulutlu 34-12. Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalışacağız. Milattan önce 2. bin yıl Anadolu tarihini anlatan belgeler incelendiğinde Batı Anadolu kıyılarında çeşitli kent devletleri bulunduğu görülür. Buradaki kentlerin oluşumuna baktığımızda ise zengin ve güçlü bir kişi bulunduğu kentin başına yönetici olarak geçer, kentin etrafındaki toprakların da hakimiyeti altında olduğunu ilan ederek kent devleti olarak nitelendirilen siyasi yapılanmayı oluşturur. Bunlardan biri de Anadolu'nun batısında yer alan Seha Nehri ülkesidir. Bu ülke hakkındaki ilk bilgilere 2. Tutaliya'nın Batı Anadolu bölgesine yaptığı seferini anlatan belgelerden ulaşılabilir. Ülkenin sınırlarını Gediz Nehri bölgesi belirler. Hitit devletine karşı iki yüzlü bir politika izleyen Kent devleti Arzava ülkeleri içinde yer alır. Milattan önce 2. bin yılda Anadolu ve çevresinin siyasi manzarasına göre Ege'de en önde gelen krallığın Girit adasındaki Minos krallığı olduğu görülür. Batı Anadolu'da Hitit devleti krallarına karşı isyan hareketi içinde bulunan Arzava ülkeleri genel anlamıyla Mirakuvalya, Hapalla, Seha Nehri, Vilusa ülkelerinden meydana gelir ve bu ülkeler bağımsız hareket ederler. Ülkenin kurulduğu bölge için önerilen yerler arasında Pisidya, Frigya, Misya, Doğu Karya bulunur. İkinci Murşili'nin sefer kayıtlarına göre Hitit kralı Turanda'yı ele geçirdikten sonra Seha Nehri ülkesine ülkenin kralını cezalandırmak amacıyla gider. Bu bilgi sonucunda krallık Anadolu'nun kıyı kesiminde kurulur. Öte yandan Seha Bey'i Manapatar Hunda'yla 2. Murşili arasında yapılan antlaşmaya göre bu yerin Mira ülkesinin yakınında bir yer olması gerekir. Böylelikle Menderes Nehri'nin kuzeyi söz konusu alan için uygunken araştırmacıların birçoğuna göre Gediz Nehri bölgesi Seha Nehri memleketiyle sınırlandırılır. 2. Murşili ile yapılan antlaşmayla Appavia şehri Seha Nehri ülkesi topraklarına dahil edilir. Seha Nehri memleketi hakkında bilgi veren ve 1. Arnuvanda dönemine tarihlenen Matluvattas metni aslında 1. Arnuvanda'nın babası 2. Tutaliya dönemine ışık tutar. Bu metinden anlaşıldığı üzere Karya ve Zippasla ülkesi kralı Matluvattas Ahiyava kralı tarafından ülkesinden sürülüp çıkarılır fakat Matluvattas iltica ettiği Hattuşaş'ta iyi muamele görür. Hitit kralı kendisine ordu ve malzeme verir. Böylece Matluvattas kendi topraklarını yeniden ele geçirir. Ahiyava kralı ikinci defa gelip
Zippas'la ve Karya ülkesini zapt eder. Ana işbirisini affederek söz konusu antlaşmayı yapar. Diğer taraftan 1. Şubbi Lulima zamanında Siha Nehri ülkesinde Muva'urmah isimli biri hüküm sürmekteyken 2. Murşili döneminde Manapatarhunda'nın ülkenin başına geçtiği görülür. 1. Şubbi Lulima dönemine ışık tutan bilgi ise oğlu 2. Murşili'den gelir. Buna göre Manapatarhunda kardeşleri ve Uratarhunda'dan kaçarak Hitit kralı himayesindeki Karkesya ülkesine sığınır. 1. Şubbi Lulima'nın ölümünden sonra oğlu 2. Arnuvan'da tahta çıkar, fakat o da ülkede kol gezen veba salgınından nasibini alır ve tahta çok uzun süre

0: de geçer. Çocuk yaşta birinin kral olması tüm vasallarda isyan hareketine sebep olur. Bu nedenle 2. Murşili idaresinin 3. yılında sefere çıkar. Fakat kral daha önce krallığının 2. yılında babası döneminde Arzavalılara karşı başarılı seferlerde bulunmuş olan komutan Hannutin'in ölümü üzerine güç boşluğunu doldurmak amacıyla aşağı ülke topraklarına askeri birlikler yerleştirir. 2. Murşili'nin Hitit tahtına geçmesini fırsat bilen Arzava kralı Uhazitti, Ahiyava kralı ile işbirliği yaparak Miletos'u ele geçirir. Böylelikle sefer hazırlıklarına başlayan kral 2. Murşili'nin 2. saltanat yılında Arzava kralı Uhazitti'nin kendisine sığınan Lukkalı halkı iade etmeyi reddeder. Hitit kralı saltanatının 3. yılında 2 yıl sürecek olan Arzava seferini başlatır. Bu seferin M.Ö. 1333-1332 yılları arasında gerçekleştiği tahmin edilir. Seferin asıl nedeni Anadolu'nun bu bölgesinde bakır ve gümüş madenlerinin olması ve önemli bir ticaret rotasında olan Menderes Vadisi üzerinde Ahiyava ve Hitit devletinin hakimiyet sağlama mücadelesidir. Ancak 2. Murşili'nin yıllıklarına bakıldığında kral, sebep olarak Arzava ülkesi beyi Uhazitti'nin kendisini aşağılamasını öne sürer.
1: Uhazitti'ye bir haberci gönderdim. Ona şöyle yazdım. Sana gelen hizmetkarlarım hakkında, çünkü defalarca onları senden istedim ve sen onları bana geri göndermedin ve sen bana çocuk demeye, küçümsemeye devam ediyorsun. Şimdi gel. Biz savaşacağız. Fırtına Tanrısı Efendim davamıza hükmedecek.
0: Arzava Kralı Uhazitti, 2. Murşili ile mücadeleye girdiğinde Seha Nehri Beyi Manapatar Hunda'nın Uhazitti'nin yanında yer aldığı görülür. Uhazitti'nin oğulları karşısında galibiyetler kazanan 2. Murşili, bu mücadele esnasında Arzavalı güçlerin yanında olan Seha Nehri ülkesi üzerine de bir sefer düzenler. Burada dikkat çeken Seha Nehri ülkesi kralı Manapatar Hunda'yı 2. Murşili'nin kardeşlerinin elinden kurtarıp Karkisya ülkesine sığınmasına olanak sağlamasına rağmen Manapatar Hunda'nın böyle bir tavır sergilemesidir. 2. Murşili'nin yıllıklarında bu olay,
1: Manapatar Hunda'nın kardeşleri onu memleketinden kovdukları için o Karkisyalı adamların yanına kaçtı. Karkisyalı adamlara onun sorumluluğunu verdim. Karkisyalı adamları onun için ödüllendirdim. Manapatar Hunda bana sadık kalmadı. Uhazitti bana düşman olduğu için o Uhazitti'ye gitti ve onu destekledi. Ben Güneş Sena Nehri memleketine gittim. Manapatar Hunda Muva Valman'ın oğlu Güneş geliyor diye işittiğinde huzuruma bir haberci gönderdi. O şöyle yazdı.
2: Efendim beni öldürme. Efendim beni hakimiyetine al. Bana her kim gelirse sana iade edeceğim.
1: Ona şöyle cevap verdim. Önceden kardeşlerin seni memleketinden sürdükleri vakit seni Karkisya adamlarının yanına gönderdim. Karkisya adamlarını senin için ödüllendirdim. Fakat sen beni orada desteklemedin. Sen düşmanım Uhazitti'yi destekledin. Şimdi ben seni hakimiyetime alacak mıyım? Ona gittiğinde, onu mahvettiğimde o annesini huzuruma gönderdi ve ayaklarıma kapandı. Bir kadın huzuruma gelip ayaklarıma kapandığı için kadına acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim, sefer yapmadım. Seha Nehri memleketinde Manapatar Hunda'yı hakimiyetime aldım.
0: Şekliyle anlatılır. Aynı olay bir başka metinde ise şöyle dile gelir.
1: Seha Nehri memleketine geldiğimde Manapatar Hunda Seha Nehri memleketinin efendisi, onunla savaşmıştım. Fakat Manapatar Hunda Hatti memleketi kralı geliyor diye işittiğinde korktu ve karşıma çıkmadı. O annesini, yaşlı adamları ve yaşlı kadınları huzuruma gönderdi. Onlar ayaklarıma kapandılar. Kadınlar ayaklarıma kapandığı için onlara kadınları için acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim. Seha Nehri memleketindeki tüm sivil tutsaklar 4000 sivil tutsak ve ben onları Hatti'ye gönderdim. Seha Nehri memleketindeki Manapatar Hunda'yı tabiliğime aldım.
0: Uhazitti'nin mağlup olması üzerine Manapatar Hunda başına geleceklerden korkar. Hitit kralından bir delegasyon vasıtasıyla af diler. 2. Murşili, Seha Nehri ülkesi beyi olarak atadığı Manapatar Hunda'yla da bir anlaşma imzalar.
1: Uhazitti,

0: Arzava ülkesi kralı olduğunda Majestem'e karşı savaşa başladı. Sonra sen Manapaharhun'da Majestem'e karşı suçluydun. Sen düşmanım Uhaziti'ye destek oldun ve Majestem'e karşı savaşa başladın. Sen bana destek olmadın. Fakat ben Uhaziti ve Arzava halkına karşı bir sefere gittiğimde Uhaziti benimle ilgili tanrı yeminini bozmuş olduğundan yemin tanrıları onu yakaladı. Ve ben Majeste onu mahvettim. Ve sen Uhaziti'nin yanında olduğun için neredeyse ben seni de mahvedecektim. Fakat sen benim ayaklarıma kapandın. Ve sen yaşlı kadınları ve erkekleri bana gönderdin.
1: Beyim beni bağışla. Beyim beni mahvetme. Beni köleliğe al. Ve benim şahsımı koru. Ben buradan bana gelen Mira ülkesinin namlalarından hangisi olursa olsun tümünü geri veririm.
0: Sonra ben Majestem sana acıdım. Seni tahta oturttuğum için seninle barış yaptım. Ben Majestem sana acıdığım ve seninle barış yaptığım için şimdi benim önümden kaçan ve sana gelen Arzava ülkesinin tüm namralarını yakala ve bana teslim et. Sana gelen Hatti ya da Mira ülkesinin namralarından hangisi olursa olsun sen tek bir adamı geri bırakma. Ne de hiç kimseye kendi ülkenin dışına gitmesine izin verme. Ya da onun başka bir ülkeye girmesine izin verme. Namraları topla ve onları bana geri ver. Eğer sen bu meselenin tamamını yerine getirirsen, sonra ben seni köleliğe alacağım. Benim müttefikim ol. Gelecekte bu senin yasan olsun. Onu koru, ona uy, bu senin için yemin altına konsun.
2: Anlaşma metninden de anlaşıldığı üzere Sehabeye'nin annesinin de içinde bulunduğu delegasyonu huzuruna kabul eden ikinci Murşili, Sehabeyi Manapaharhun'dayı affeder. Buradaki amaç şüphesiz bölge hakimiyetini Ahiyava lehinde kaybetmesidir. Aksi takdirde Hititliler Arzava ülkesi içerisinde olan Seha Nehri ülkesinin kontrolü Ahiyava'nın eline geçebilir ve maden yataklarına giden yolların kontrolünü kaybedebilirdi. İkinci Muvattali'nin erken dönemlerinde de Manapaharhun da Seha Nehri'nin başındayken, daha sonra ikinci Muvattali'nin kardeşi Mutanazli ile evlenen Masturi, Seha Nehri ülkesi beyi olur. Masturi, 3. Hattuşili ile Uhritesup arasındaki taht mücadelesinde 3. Hattuşili'nin tarafını tutar. Bu durum 4. Tutalia ile Sauskamuva arasında yapılan antlaşmada şu şekilde geçer.
0: Muvatalli tanrı olunca sonra Muvatalli'nin oğlu Uhritesup kral oldu. Babam Uhritesup'tan krallığı zorla aldı. Masturi hainlik yaptı. Onu damat yapan Muvatalli'nin oğlu Uhritesup'u korumadı.
2: Burada dikkat çeken nokta Masturi'nin kralın oğlunun yanında olmayarak kralın kardeşi 3. Hattuşili'yi destekleyip bir ihanet içerisinde olmasıdır. 3. Hattuşili zamanına baktığımızda ise Seha Nehri memleketi kralı tarafından yazılan Manapaharhun'da mektubu önem taşır. Adı geçen mektup 3. Hattuşili'ye yazılan Tavagalava mektubu ile benzerlik gösterdiğinden söz konusu mektubunda 3. Hattuşili'ye yazıldığı düşünülür. Mektupta
1: "Gel ve Hitit askerlerini geri getir. Onlar Vilusa ülkesine saldırmak için geri geldiler. Fakat ben ağır biçimde hasta oldum. Hastalık beni bitkin düşürdü."
2: ifadesi geçer. Buradaki düşman Ahiyava kralının himayesinde olan Piyamaradu'dur. Vilusa kralı Alaksandu Piyamaradu'ya direnemez. Seha Nehri ülkesi kralı ise hasta olduğunu ileri sürerek vasallık görevlerini yerine getirmez, Hitit kralına yardımcı olmaz. Bunun üzerine bizzat 3. Hattuşili'nin gönderdiği Hitit ordusu Vilusa'ya destek olur ve bölge işgalden kurtulur. Diğer taraftan 3. Hattuşili dönemine ait olduğu düşünülen Seha Nehri ülkesinin suçları metninde Tarhunaradu adlı kişinin Ahiyava kralının desteğiyle Seha Nehri ülkesi topraklarında bir isyan çıkardığı görülür. Hitit kralı bu isyanı bastırmayı başarır. Bu başarıya rağmen açık olan bir şey vardır ki Batı Anadolu'daki güç dengesi Ahiyava lehine gelişir. Seha Nehri ülkesiyle ilgili son bilgiye de 4. Tutalia dönemine ait olan Tarhuntassa kralı Kuranta ile akdedilen antlaşma metninden bilim dünyasının bronz tablet olarak adlandırdığı metinden ulaşılır. adı geçen antlaşmada şahit krallar arasında Seha Nehri ülkesi kralı Masturi de yer alır. Seha Nehri ülkesi kralı Manapaturhunda'nın izlediği iki yüzlü politika, Hitit devletini oyalama politikasından başka bir şey değildir. Adı geçen kral da kardeşleri tarafından ülkesinden kovulduktan sonra sığındığı Karkisya ülkesinde Hitit kralının emriyle iyi muamele görmesine rağmen daha sonra 2. Murşili'nin karşısında yer alır. Bu kralın gücünü tekrar kazanması için gereken zamanı güvenliğini Hitit kralına emanet ederek elde ettiğini gösterir. Hitit kralı aynı zamanda yaptığı antlaşmalarla Arzava ülkesinin birliğini bölmüş, her birine eşit haklar vererek aynı seviyede olduklarını belirtmiş ve öne sürdüğü emirlerle de her birini birbirine karşı sorumlu kılmıştır. Kısacası her biri diğerine, ayrıca Hitit devletine olası bir saldırıdan yerleri de sorumludur. İkinci Murşidi'ye göre bölgenin kontrolü Hitit devletine gerek kalmadan ancak böyle sağlanacaktır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu. Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle duyurdu. Trafik kazasında 3'ü jandarma personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecek dedi. Avrupa'nın yıllardır stratejik özellikten bahsettiğini aktaran Bahçeli, aynı Avrupa'nın kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini halen Washington'ın gölgesinden çıkaramadığını vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarının ortada olduğunu ifade eden Bahçeli, aynı Avrupa'nın Amerika'nın Avrupa'daki askeri katkılarını azaltacağını açıkladığı bir dönemde kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını düşündüğünü belirtti. İçişleri Bakanı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 193 şüpheli yakalandı, 78 kişi tutuklandı. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğulduğu bildirildi. Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibariyle 54 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Ve son olarak spor, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Down Sendromlu Sporcular Şampiyonası'nda 28'e altın, 50 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Osman Aşkınbak mesajında, "Atletizm, masa tenisi, tenis ve jimnastik branşlarında ülkemizi gururlandıran özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında, İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Nihan Ünsal. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün İz Bırakanlar programında 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan, Türk Halk Müziği'nin hafızasını oluşturan, derlemeleriyle yüzlerce türküyü repertuarımıza kazandıran, bağlamasıyla, şefliğiyle ve akademisyen kimliğiyle kültür hayatımıza büyük hizmetlerde bulunan Mehmet Yücel Paşmakçı'yı yakından tanıyacağız. Programımız boyunca hem hayat hikayesini anlatacak hem de onun derleyerek repertuara kazandırmasına katkı sunduğu unutulmaz türkülerden örnekler dinleteceğiz. Programımıza Mehmet Yücel Paşmakçı'nın derleme çalışmaları sonucunda geniş kitleler tarafından tanınan eserlerinden biriyle başlıyoruz. İlk olarak Yücel Paşmakçı'nın sanat anlayışını ve yöresel tavırlara olan bağlılığını hissedeceğiniz, TRT kayıtlarında sıkça seslendirdiği ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Al Perde, Yeşil Perde sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, 24 Ağustos 1935 tarihinde İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya gelen Yücel Paşmakçı henüz genç yaşlarda bağlamayla tanıştı. Bu tanışma sadece bir enstrüman öğrenmekten öte, ömrünü Anadolu'nun sesini kayıt altına almaya adayacağı uzun bir yolculuğun başlangıcı oldu. 1951 yılında Yıldırım Alpago'nun teşvikiyle bağlamaya yönelen Paşmakçı kısa sürede halk müziğinin yöresel tavırlarına ilgi duymaya başladı. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki türküleri, oyun havalarını ve yerel icra biçimlerini büyük bir dikkatle inceleyerek kendisini geliştirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Ege'nin yiğitlik, özgürlük ve mertlik ruhunu yansıtan bir zeybek ezgisiyle birlikteyiz. Kordon zeybeği, Ege bölgesinin köklü müzik geleneğinin en güzel örneklerinden biridir. Ağır ve vakur tavrıyla, zeybek kültürünün asaletiyle kahramanlık duygularını yansıtan bu eser, Yücel Paşmakçı'nın usta bağlama yorumuyla ayrı bir anlam kazanıyor. Sözsüz olarak icra edilen bu enstrümantal eser, sanatçının bağlama üzerindeki hakimiyetini ve yöresel tavırları olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Paşmakçı'nın bağlamasıyla yükselen Ege ezgileriyle baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, 1954 yılında İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak bağlama sanatçısı olarak göreve başlayan Yücel Paşmakçı, Türk halk müziğinin kurumsal anlamda gelişmesinde önemli rol oynadı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda da görev yapan sanatçı, uzun yıllar boyunca halk müziğinin önemli isimlerinden Adnan Ataman'la birlikte çalıştı. 1961-1972 yılları arasında onun yardımcılığını üstlendi. Daha sonra İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yürüttü. Bu görev sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından gelen türkülerin radyo aracılığıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşmasına katkı sağladı. 1972 yılında Ankara'ya giden Nida Tüfekçi'nin ardından İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü görevini üstlendi. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sizleri Anadolu'nun zarif ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Kütahya yöresinden derlenen sözleri ve melodisiyle halk müziğimizin incelikli örneklerinden biri olan bu eser, Yücel Paşmakçı'nın derlemecilik ve oyunculuk yönünü yansıtan güzel çalışmalarından biridir. Türk halk müziği repertuarına kazandırılan türkü, Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş ve notaya alınmıştır. Yücel Paşmakçı'nın duyarlı yorumu ve bağlama eşliğiyle durna seslerinin gökyüzünde yankılandığı bu güzel türküyü dinliyoruz şimdi. Havada turna sesi gelir.

Sevgili dinleyenler, Yücel Paşmaklı denildiğinde ilk akla gelen özelliklerinden birisi derlemeciliğidir. 1964 yılında başlayan saha çalışmalarıyla Anadolu'nun pek çok köşesini dolaştı. Kütahya'da Hisarlı Ahmet'ten, Trakya'da Selanik muhacirlerinden, Ege'de ve İç Anadolu'da pek çok kaynak kişiden türküler derledi. Yıllar boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yüzlerce türkü ve oyun havası TRT repertuarlarına kazandırıldı. Onun emeğiyle gün yüzüne çıkan ve geniş kitleler tarafından tanınan eserleri arasında Bir Fırtına Tuttu Beni, Bir Yiğit Gurbete Gitse, Dam Üstüne Çul Serer, Kiziroğlu Mustafa Bey gibi halk müziğimizin unutulmaz eserleri bulunmaktadır. Mehmet Yücel Paşmakçı ömrünü Anadolu'nun ezgilerini kayıt altına almaya, araştırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya adadı. TRT'de, konservatuvarlarda ve derleme çalışmalarında geçen uzun sanat hayatı boyunca Türk halk müziğinin gelişmesine büyük katkılar sundu. Türk halk müziğinin hafızasını oluşturan derlemeleriyle binlerce ezgiyi gün yüzüne çıkaran, bağlamasıyla ve eğitimci kimliğiyle birçok sanatçının yetişmesine katkı sağlayan büyük bir halk müziği emekçisi. Sevgili dinleyenler, Türk halk müziğinin zengin enstrümantal geleneğini yansıtan, Anadolu'nun yiğitlik ve mücadele ruhunu taşıyan bir ezgiyle programımıza devam ediyoruz. Atlı spor geleneğinin önemli unsurlarından biri olan cirit oyunlarından esinlenen, cirit havası, hareketli yapısı ve güçlü ritmiyle dinleyicileri Anadolu'nun geniş bozkırlarına götüren etkileyici eserlerden biridir. Bağlama sanatındaki ustalığıyla tanınan Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla dinleyeceğimiz bu eser, sanatçının enstrümantal icradaki başarısını ve halk müziğinin geleneksel tavrına olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Paşmakçı'nın bağlamasından yükselen coşkulu ezgilerle baş başa bırakıyoruz. Cirit havası.

Sevgili dinleyenler, 1979 yılında TRT uzman kadrosuna atanan Yücel Paşmakçı bu dönemde çok önemli bir görevin parçası oldu. 1920'lerden itibaren Anadolu'da yapılan derlemeler sonucu TRT arşivlerinde bulunan bal mumu silindir kayıtları ve taş plakların yeniden incelenmesi çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar sonucunda unutulmaya yüz tutmuş binlerce ezgi yeniden değerlendirildi ve Türk halk müziği repertuarı büyük ölçüde zenginleştirildi. Yücel Paşmakçı 122 türkü derleyerek 341 türküyü de notaya alarak TRT repertuarlarına kazandırmıştır. Bugün repertuarlarımızda yer alan birçok eser onun titiz çalışmaları sayesinde kayıt altına alınmış ve gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi sizleri Anadolu'nun sevilen ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla hayat bulan Güvercin Uçuverdi, halk müziğimizin zarif ve içten örneklerinden biridir. Sanatçının Miras albümünde yer alan eser, onun geleneksel tavra bağlı yorumunu ve halk müziğine duyduğu derin sevgiyi yansıtan çalışmalarından biridir. Türk halk müziğine ömrünü adamış, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve bağlama icrasıyla gönüllerde iz bırakmış Yücel Paşmakçı'nın sesinden dinliyoruz. Güvercin Uçuverdi sizlerle.

Sevgili dinleyenler, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Devlet Konservatuarı bünyesine katılan Yücel Başmakçı, uzun yıllar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nı görevini de yürüttü. Sadece icracı ve derlemeci değil, aynı zamanda çok önemli bir eğitimci olan Başmakçı, onlarca sanatçının yetişmesine katkı sağladı. Özellikle uzun havaların notaya alınması konusundaki ustalığıyla tanındı. Halk müziği çevrelerinde en karmaşık uzun havaları dahi büyük bir doğrulukla notaya aktarabilen isimlerden biri olarak kabul edildi. Programımızı Ankara'nın yiğitlik, özgürlük ve mertlik ruhunu yansıtan bir Seymen havasıyla devam ediyoruz. Sözsüz olarak icra edilen bu enstrümantal eser, sanatçının bağlama üzerindeki hakimiyetini ve yöresel tavırlara olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Başmakçı'nın bağlamasından yükselen Ankara Zeybe'yi oyun havasıyla baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yücel Paşmakçı, Türk halk müziğine yaptığı katkılar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü. 2004 yılında Aydın Doğan Türk Halk Müziği ödülünü aldı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Türk Halk Müziği Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2012 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından Fahri Doktora ünvanını verildi. Sanat yaşamı boyunca sayısız radyo ve televizyon kaydı gerçekleştiren Yücel Paşmakçı, özellikle Miras adlı çalışmasıyla halk müziği repertuarına önemli katkılar sunmuştur. Onun sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime sadık kalarak icra etmeyi önemserdi. Aynı zamanda genç kuşaklara halk müziğinin özünü aktarmaya çalışırdı. Bu yaklaşımı onu yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir kültür insanı haline getirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün İz Bırakanlar programında Türk halk müziğinin büyük ustalarından araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve usta bağlama icracısı Mehmet Yücel Paşmakçı'nın hayatını, sanatını ve kültür yaşamımıza bıraktığı eşsiz mirası konuştuk. Ömrünü türkülere adayan, Anadolu'nun kültürel mirasını derleyip koruyan, TRT'deki çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle halk müziğimize büyük katkılar sunan Yücel Paşmakçı, geride unutulmayacak bir miras bıraktı. Mehmet Yücel Paşmakçı yalnızca bir bağlama sanatçısı, bir şef ya da bir akademisyen değildi sevgili dinleyenler. O, Anadolu'nun sesini koruyan, kayda geçiren ve geleceğe taşıyan bir kültür emekçisiydi. Bugün repertuarlarımızda yaşayan yüzlerce türküde onun emeği, bilgisi ve titizliği bulunmaktadır. Türküler vardır, söyleyeni unutulur. Türküler vardır, onları yaşatanlar asla unutulmaz. 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Yücel Paşmakçı'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türküler yaşadıkça onları yaşatan ustaların isimleri de yaşamaya devam edecek. Programımızı sanatçının sazından bir eserle noktalayacağız. Bağlaman Perde Perde. Halk müziğimize saz ile sözün ayrılmaz birlikteliğini anlatan, aşıklık geleneğinin izlerini taşıyan güzel türkülerimizden biridir. Eserde bağlama yalnızca bir çalgı değil, dertlerin, sevdaların ve yaşanmışlıkların dile geldiği bir gönül dostu olarak karşımıza çıkar. Türk halk müziğine ömrünü adamış, derlediği türküler ve usta bağlama icrasıyla iz bırakan Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Nihan Ünsal, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle duyurdu. Trafik kazasında 3'ü jandarma personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecek dedi. Avrupa'nın yıllardır stratejik özellikten bahsettiğini aktaran Bahçeli, aynı Avrupa'nın kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini halen Washington'ın bölgesinden çıkaramadığını vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarının ortada olduğunu ifade eden Bahçeli, aynı Avrupa'nın Amerika'nın Avrupa'daki askeri katkılarını azaltacağını açıkladığı bir dönemde kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını düşündüğünü belirtti. İçişleri Bakanı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 193 şüpheli yakalandı, 78 kişi tutuklandı. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğulduğu bildirildi. Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibariyle 54 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Ve son olarak spor, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Down Sendromlu Sporcular Şampiyonası'nda 28'e altın, 50 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayınladı. Bakan Osman Aşkınbak mesajında, "Atletizm, masa tenisi, tenis ve jimnastik branşlarında ülkemizi gururlandıran özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında, İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17 derece. Atina az bulutlu 34-25. Berlin parçalı bulutlu 31-17. Helsinki parçalı bulutlu 15-7. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Londra az bulutlu 35-19. Madrid az bulutlu 43-24. Moskova parçalı bulutlu 23-17. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Roma az bulutlu 31-23. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21 derece. Amman az bulutlu 31-18. Aşgabat az bulutlu 33-23. Nur Sultan parçalı bulutlu 35-19. Bakü az bulutlu 31-22. Bişkek az bulutlu 33-20. Kabil az bulutlu 32-16. Kerkük az bulutlu 45-29. Kuveyt az bulutlu 44-36. Medine az bulutlu 45-31. Mekke az bulutlu 41-31. Riyad az bulutlu 45-30. Şam az bulutlu 35-17. Tahran az bulutlu 40-26. Taşkent parçalı bulutlu 38-25. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19. Tokyo parçalı bulutlu 27-16 derece. Cezayir az bulutlu 34-23. Kahire az bulutlu 37-22. Melbourne parçalı bulutlu 14-9. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. New York parçalı bulutlu 27-19. Sydney az bulutlu 18-11. Washington parçalı bulutlu 28-18 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-21. Kırcaali parçalı bulutlu 30-17. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19. Münih parçalı bulutlu 32-19. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22. Selanik parçalı bulutlu 30-21. Şumnu gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 32-19. Malkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30-18. Gazimagosa mevzi sağanak yağışlı 34-22. Girne az bulutlu 28-24. Lefkoşa az bulutlu 34-12. Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 27, Muğla Fethiye 26, İzmir Konak 26, Antalya Alanya 25, Muğla Bodrum 24, Muğla Datça 24, İzmir Dikili 24 santigrat derece, Giresun Merkez 24, Mersin Anamur 24, Artvin Hopa 24, Van Tuşba Liman 24, Aydın Kuşadası 23 santigrat derece, Samsun Atakum 23, Rize Merkez 23, Çanakkale Merkez 23, İstanbul Sarıyer 22, Tekirdağ Süleymanpaşa 22, Sinop Merkez 22, Balıkesir Ayvalık 22, Trabzon Ortahisar 22, Bitlis Adilcevaz Liman 21 santigrat derece, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 21, İstanbul Tuzla 20, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Silivri 19, Düzce Akçakoca 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım. Suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatüs II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kost, Türkiye'nin bağlantısallık gündeminde kilit rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir orta koridor ve tüm dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan olası bağlantısallık projelerine ilişkin liste aldıklarını belirten Kost, diğer ülkelerden gelen önerilerle birlikte projelerin değerlendirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen bağlantısallık gündemi platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İstanbul'da bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek. Kağıthane Bahçeli Evler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Bahçeli Evler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye genel yağış verileriyle baraj doluluk oranlarını paylaştı. Türkiye genelinde yağışlar 2025 su yılına göre %76,4, uzun yıllar ortalamasına göre %31,4 artış gösterirken 2025'te %53,2 olan barajların aktif doluluk oranları da 22 Haziran itibariyle %81,4'e yükseldi. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda Portekiz'de Özbekistan karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatüs II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Türkiye'nin bağlantısallık gündeminde kilit rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir orta koridor ve tüm bir dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan olası bağlantısallık projelerine ilişkin liste aldıklarını belirten Kos, diğer ülkelerden gelen önerilerle birlikte projelerin değerlendirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İstanbul'da bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek. Kağıthane Bahçeli Evler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Bahçeli Evler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye genel yağış verileriyle baraj doluluk oranlarını paylaştı. Türkiye genelinde yağışlar 2025 su yılına göre %76,4, uzun yıllar ortalamasına göre %31,4 artış gösterirken 2025'te %53,2 olan barajların aktif doluluk oranları da 22 Haziran itibariyle %81,4'e yükseldi. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda Portekiz'de Özbekistan karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele bugün Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 23 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir 30, Bilecik 28, Bursa ve Çanakkale 31, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya ve Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Mersin dışında Doğu Akdeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 37, Burdur 31, Hatay ve Isparta 29, Kahramanmaraş 33, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 28, Kayseri 27, Kırıkkale 28, Kırşehir 27, Konya 28, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 30, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 33, Bitlis 29, Elazığ 33, Erzincan 30, Erzurum 24, Hakkari 31, Iğdır 33, Kars 23, Malatya 29, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman 36, Batman 42, Diyarbakır 30, Gaziantep 30, Kilis 33, Mardin ve Şanlıurfa 37, Siirt 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yaşyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seriyle durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Ankara'da kültür ve sanatı araştırdım. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Ankara'da başkentse, bir gün mutlaka yolunuz Ankara'ya düşecektir. Ankara'da kültür ve sanat deyince aklımıza neler geliyor, neler yapılmış, size bunlardan bahsedeceğiz bugün. Ankara, tarihte birçok medeniyetin merkezi olmuş ve Cumhuriyet döneminin ilk başkenti olarak genç cumhuriyetin ilerlemesine şahitlik etmiştir. Bu süreçler Ankara'da kültürün ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmuştur elbet. İl sınırları içinde pek çok ören yeri, şehir merkezinde buralardan çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeler vardır. Ankara'nın Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze gelen sanatsal birikimini ve somut olmayan kültürel mirasını farklı ortam, mekan ve sergilerde görmek de mümkündür. Kentteki çeşitli noktalarda bu geçmişi yansıtan çok farklı heykeller, anıtlar bulunmaktadır. Ankara'da tiyatro, sinema ve sergi salonları ile sanat galerileri mevcuttur. Yılın çeşitli dönemlerinde fuarlar ve festivaller düzenlenmektedir. Kent, kültürel hafızanın korunduğu yerler olan Milli Kütüphane ve Millet Kütüphanesi gibi kurumlara sahiptir. Bunların dışında Ankara'da devlet kurumlarının kütüphaneleri, araştırma, sanat ve halk kütüphaneleri de bulunmaktadır. Müzeler, Ankara'nın kültürel birikimini sergileyen mekanlar olarak öne çıkmaktadır. Pek çok sanat galerisi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Bu sanat galerilerinde günümüz sanatçılarının eserleri sergilenmektedir. Çeşitli dönemlerde Ankara'da farklı kişi ve grupların sergileri açılmaktadır. Geçmişten günümüze resim ve heykel sanatının örnekleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir. Ankara'da çeşitli mekanlarda geleneksel ferfene toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, düğünlerde ve eğlence mekanlarında Ankara havası eşliğinde kaşık oyunları da oynanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı pek çok etkinlik farklı mekanlarda düzenlenmektedir. Devlete bağlı tiyatroların yanında özel tiyatrolar da vardır. Ankara'da oyunlar sahnelendiği zaman resmen bir tiyatro cümbüşüne döner Ankara. Ulus'taki tarihi tiyatro binası ve opera binası bu faaliyetlerin gerçekleştiği gözde mekanlardandır. Sanat faaliyetlerin gerçekleştirildiği tarihi bir mekan olan Ankara Palas kentte öne çıkmaktadır. Ankara'da sinemalar, Kızılay ve Bahçeli Evler semtinde ve alışveriş merkezlerinde vizyon filmlerini göstermektedir. Bunların dışında kale ve hamam önü bölgesi olduğu gibi sanat camialarına açıktır. Ankara, Türkiye'de okuma oranı en yüksek illerdendir. Kentin farklı yerlerinde kitapçılar ve kitap kafeler bulunmaktadır. Kızılay'daki Kitapçılar Çarşısı ve Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı, kitapçıların bir araya toplandığı, daha çok da sahafların mekanlarıdır. Her ilçede bulunan halk, çocuk ve bebek kütüphaneleri her yaştan vatandaşa ve yabancıya hizmet vermektedir. Bazı AVM'lerde halk kütüphanesi bulunmaktadır. Halk kütüphaneleri Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ne bağlıdır. Ankara araştırmacılar için de zengin seçenekler sunar. Ülkede basılan her yayının derlendiği Milli Kütüphane, Millet Kütüphanesi ve Meclis Kütüphanesi ile zengin bir koleksiyona sahip Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, ülkenin hafızasının bulunduğu mekanlardır. Saatlerimize bakıyorum ve yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere seslendik ve Ankara'yı tanıttık sizlere. Eğer yolunuz düşerse mutlaka size saydığımız bu mekanlardan birisine konuk olun. Sergi salonları, kütüphaneler, devlet opera ve balesi, konser mekanları ya da tarihi güzellikleriyle eski Ankara. Bir sonraki programımıza kadar umarız yolunuz Ankara'ya düşer ve kulağınız hep bizde olur efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sevgili dinleyenler, Gönülden Gönüle Şarkılar programı ile ben Emine Altun yine huzurlarınızdayız efendim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini sizlerle buluşturduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili müzikseverler. Bizlere ulaşmak için mail adresimiz radio@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Evet, bu hatırlatmanın ardından programımıza başlayabiliriz. Müzik, insan ruhunun en güzel yol arkadaşlarından biridir. Bazen bir şarkıda geçmişimizi buluruz, bazen bir mısrada özlemlerimizi, bazen de bir namede umutlarımızı. İşte bugün de sizlerle birlikte Türk sanat müziğinin seçkin eserleri eşliğinde gönüllerden gönüllere uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Programımız boyunca eserlerimizi değerli yorumcularımız Emine Ertürk Karaslan, Alev Yıldız ve ben Emine Altun seslendireceğiz. Her eserin ayrı bir hikayesi, ayrı bir duygusu var. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hasreti, kimi zaman da insanın iç dünyasındaki ince duyguları anlatan bu eserlerin arasında bir yolculuğa çıkacağız. Programımızın ilk eserini ben yorumlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Sözleri Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Sennur Sezer'e, bestesi Teoman Alpa'ya ait olan Segah makamındaki o unutulmaz eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hanki, acı içinde hancı.

Gurbet İçinde Bir Ok adlı eseri dinledik. Türk şiirinin güçlü kalemlerinden Sennur Sezer'in sözlerini taşıyan bu eser, gurbet duygusunu ve insanın içindeki özlemi oldukça etkileyici bir şekilde anlatıyor. Aslında gurbet yalnızca uzak şehirler değildir. Bazen insan sevdiğine kavuşamadığında da gurbet yaşar. Bazen eski günlerini özlediğinde de. Bu yüzden gurbet teması Türk müziğinde ve edebiyatında çok sık işlenen konulardan biridir. Şimdi sırada yine Seyyah makamının zarif dokusunu taşıyan güzel bir eser var. Mikrofonlarımıza özel bir ses, Emine Ertürk Karaaslan geliyor. Bestesi ve güftesi Türk sanat müziğinin kıymetli isimlerinden Erol Sayan'a ait olan Seyyah makamındaki eseri sizler için seslendirecek Emine Ertürk Karaaslan. Açılır gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni Mecnun görseydi, düşüp ölmez miydi yar diyecek. Kulak verelim efendim.

Emine Ertürk Karaslan'dan dinledik. Açılır Gonca Gülyer. Kendisine teşekkür ediyoruz. Erol Sayan, Türk sanat müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından biri olarak kabul edilir. Yüzlerce eseri repertuarımıza kazandırmış, birçok sanatçının yetişmesine katkı sağlamıştır. Bu eserde baharın tazeliğini,

bizlerle olacak. Bestesi İbrahim Özoral'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait olan Nihavend makamındaki ayrılık ve hüzün duygularını zarif bir şekilde yansıtan o unutulmaz eserle. Alev Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz. Her şey bitmiştir artık.

Alev Yıldız seslendirdi efendim bu güzel eseri de. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nihavend makamı Türk musikisinin en sevilen makamlarından biridir. Dinleyenlerde hem hüzün hem de tatlı bir içtenlik hissi uyandırır. Birçok unutulmaz eser bu makamda bestelenmiştir. Belki de bu yüzden Nihavend makamındaki eserler yıllar geçse de dinleyicilerin gönlünde yaşamaya devam eder. Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Programımızın ikinci bölümünün ilk eseriyle yeniden ben Emine Altun sizlerle birlikteyim efendim. Türk sanat müziğinin önemli bestekarlarından Saadettin Öktenay'ın bestesi, Mehmet Erbulan'ın güftesi olan Acem Kürdi makamındaki Aşkın Kanunu adlı eseri sizler için seslendirmeye çalışacağım. Keyifli dinlemeler.

Aşkın Kanunu. Sizler için seslendirmeye çalıştım efendim. Aşk, Türk sanat müziğinin en çok işlenen temalarının başında gelir. Ancak burada anlatılan aşk, yalnızca iki insan arasındaki sevgi değildir. Bazen bir ideal, bazen bir özlem, bazen de hayatın kendisine duyulan bağlılık olarak karşımıza çıkar. İşte bu nedenle yıllar önce yazılmış eserler bugün de duygularımıza tercüman olabiliyor. Şimdi programımıza Emine Ertürk Karaaslı'nın seslendireceği sevilen bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Orhan Gencebay'a, güftesi Nail Bayşu'ya ait olan Uşak makamındaki Sevemedim Karagözlüm. Yıllardır gönüllerde yer eden unutulmaz eserlerden biridir. Öyle değil mi efendim? Emine Ertürk Karaaslı'nın yorumuyla sizlerle.

Orhan Gencebay denildiğinde çoğu kişinin aklına arabesk müzik gelse de kendisinin Türk musikisi eğitimi son derece güçlüdür ve birçok önemli esere imza atmıştır. Bu eserde yıllardır farklı sanatçılar tarafından yorumlanan ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan unutulmaz eserlerden biridir. Artık programımızın son bölümüne yaklaşırken son eserimizi sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Alev Yıldız'ın seslendireceği bu güzel eser, bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Turgut Yarkent'e ait olan Nihavend makamındaki Sevin Neşelen. Bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik. Solistimize teşekkür ediyoruz. Sesine, yüreğine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyoruz.

0: saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Dinleyiciler, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu ve Partis Meclisi'ne bugün başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevinden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Göz tembelliği neden olur? Görme, dış dünyayı algılamamızda en önemli rolü oynayan duyularımızdan biridir. Görsel işlevlerin tam olarak yerine getirilebilmesi için sadece gören iki göz yeterli değildir. Gözler tarafından algılanan renklerin beyinde işlenmesi ve görüntüye dönüştürülmesi gerekir. Bazı durumlarda beyin bu işlevi tam olarak yerine getiremeyebilir ve görülen cisme ait uygun görüntü oluşturulamayabilir. Örneğin, çocukluk çağında başlayan ve halk arasında göz tembelliği olarak adlandırılan hastalıkta gözlerin beyne veri göndermesindeki bozulma nedeniyle görüntü oluşması aksar. Beyinde uygun görüntünün oluşabilmesi için her iki gözün eş zamanlı ve paralel olarak beyne bilgi iletmesi gerekir. Gözlerin birindeki eksen kayması, yani şaşılık durumunda veya gözlerden birinde ileri derece görme kusuru olması halinde her iki gözden beyne gönderilen bilgiler arasında farklılık oluşur. Bu durumda beyinde ideal görüntü oluşturulamaz ve göz tembelliği gelişir. Göz tembelliği erken yaşlarda saptanıp tedavi edilmezse görme derecesinde azalmaya sebep olur. İleri yaşlarda uygulanan klasik tedavi yöntemleri göz tembelliğinin yol açtığı görme kaybını geri getirmekte yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda göz tembelliğinin tedavisinde nörovizyon denilen bir yöntem kullanılmaktadır. Her iki gözün uyumlu bilgi göndermemesine bağlı olarak beynin görme merkezinde oluşan işlev kaybını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yöntemin temel mekanizması, beynin görme merkezine gönderilen düzenli sinyallerle görme performansının arttırılmasıdır. Göz tembelliğinde sinirlerin uyarılma gücünde azalma ve iletim yollarında düzensizlikler vardır. Belirli uyaranların düzenli olarak tekrar edilmesiyle sinirlerin bu uyaran algılama gücü ve iletim hızı artar. Hasta, bilgisayar ekranı kullanılarak gösterilen özel görsel sinyalleri algıladığında fareyi tıklayarak bilgisayara geri sinyal gönderir. Hasta gönderilen sinyalleri doğru algılamadıysa bilgisayar kişiyi uyarır. Sinyaller doğru algılanana kadar tedavi seansları devam eder. Seanslar genellikle haftada 2-3 kez ve 30 dakika olarak yapılır. 3 ay boyunca devam eden seanslar sayesinde görme keskinliği artırılır ve beyinde görüntü oluşması güçlendirilir. Beynin plastisite yeteneğini, yani sinir hücrelerinin değişen şartlara göre kendini şekillendirebilme yeteneğini kullanan nörovizyon yöntemiyle göz tembelliğinin tedavisinde yüksek başarı elde edildiği bildirilmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Örümcekler suyun içerisinde ağ örebilirler mi? Evet, bazı örümcek türleri bunu başarabilir. Su örümcekleri hayatlarını su altında geçirirler ve nadiren kuru toprakla temas ederler. Bu örümceklerin çoğu göllerde ve nehirlerde yaşar. Ağlarını da su altında yetişen bitkilerin çevresinden geçirerek örerler. Bu ağ bir çantacık şeklini alır. Su örümcekleri belirli aralıklarla suyun yüzünden hava kabarcıkları toplarlar ve topladıkları bu kabarcıkları su altındaki ağlarına taşıyarak hepsini birleştirirler. Sonunda büyük bir hava kabarcığı oluştururlar. Ağın en önemli yönü bu hava kabarcığını tutmasıdır. Bu hava boşluğu onların içine girebilecekleri büyüklüğe ulaşır ve suyun altında konforlu bir odacık haline alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yavru köpek balıklarının 3000 tane dişlerinin olduğunu? Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de ok ve yayla balık avlamanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalışacağız. Milattan önce 2. bin yıl Anadolu tarihini anlatan belgeler incelendiğinde Batı Anadolu kıyılarında çeşitli kent devletleri bulunduğu görülür. Buradaki kentlerin oluşumuna baktığımızda ise zengin ve güçlü bir kişi bulunduğu kentin başına yönetici olarak geçer, kentin etrafındaki toprakların da hakimiyeti altında olduğunu ilan ederek kent devleti olarak nitelendirilen siyasi yapılanmayı oluşturur. Bunlardan biri de Anadolu'nun batısında yer alan Seha Nehri ülkesidir. Bu ülke hakkındaki ilk bilgilere 2. Tutaliya'nın Batı Anadolu bölgesine yaptığı seferini anlatan belgelerden ulaşılabilir. Ülkenin sınırlarını Gediz Nehri bölgesi belirler. Hitit devletine karşı iki yüzlü bir politika izleyen Kent devleti Arzava ülkeleri içinde yer alır. Milattan önce 2. bin yılda Anadolu ve çevresinin siyasi manzarasına göre Ege'de en önde gelen krallığın Girit adasındaki Minos krallığı olduğu görülür. Batı Anadolu'da Hitit devleti krallarına karşı isyan hareketi içinde bulunan Arzava ülkeleri genel anlamıyla Mirakubalya, Hapalla, Seha Nehri, Vilusa ülkelerinden meydana gelir ve bu ülkeler bağımsız hareket ederler. Ülkenin kurulduğu bölge için önerilen yerler arasında Pisidya, Frigya, Misya, Doğu Karya bulunur. II. Murşili'nin sefer kayıtlarına göre Hitit kralı Turandayı ele geçirdikten sonra Seha Nehri ülkesine ülkenin kralını cezalandırmak amacıyla gider. Bu bilgi sonucunda krallık Anadolu'nun kıyı kesiminde kurulur. Öte yandan Seha Bey'i Manapatar Hunda'yla 2. Murşili arasında yapılan antlaşmaya göre bu yerin Mira ülkesinin yakınında bir yer olması gerekir. Böylelikle Menderes Nehri'nin kuzeyi söz konusu alan için uygunken araştırmacıların birçoğuna göre Gediz Nehri bölgesi Seha Nehri memleketiyle sınırlandırılır. 2. Murşili ile yapılan antlaşmayla Apavia şehri Seha Nehri ülkesi topraklarına dahil edilir. Seha Nehri memleketi hakkında bilgi veren ve 1. Arnavanda dönemine tarihlenen Matluvat Tas metni aslında 1. Arnavanda'nın babası 2. Tutaliya dönemine ışık tutar. Bu metinden anlaşıldığı üzere Karya ve Zippasla ülkesi kralı Matluvat Tas Ahiyava kralı tarafından ülkesinden sürülüp çıkarılır. Fakat Matluvat Tas iltica ettiği Hattuşaş'ta iyi muamele görür. Hitit kralı kendisine ordu ve malzeme verir. Böylece Matluvat Tas kendi topraklarını yeniden ele geçirir. Ahiyava kralı ikinci defa gelip Zippas'la Vekarya ülkesini zapt eder. Bunun üzerine ikinci Tutalia bizzat olaya müdahale etmek gereği duyar. Seha Nehri ülkesinde meydana gelen savaşta Ahiyava kralı Attarishiyash büyük bir yenilgiye uğrar. Ancak gariptir ki Matduvattas bu savaşta düşmanla işbirliği yapar. Buna rağmen Hitit kralı kendisini affederek söz konusu antlaşmayı yapar. Diğer taraftan 1. Şubbilulima zamanında Seha Nehri ülkesinde Muva'urmah isimli biri hüküm sürmekteyken 2. Murşili döneminde Manapatarhunda'nın ülkenin başına geçtiği görülür. 1. Şubbilulima dönemine ışık tutan bilgi ise oğlu 2. Murşili'den gelir. Buna göre Manapatarhunda kardeşleri ve Uratarhunda'dan kaçarak Hitit kralı himayesindeki Karkisya ülkesine sığınır. 1. Şubbilulima'nın ölümünden sonra oğlu 2. Arnuvan'da tahta çıkar, fakat o da ülkede kol gezen veba salgınından nasibini alır ve tahta çok uzun süre kalamadan hayatını kaybeder. İkinci Arnuvandan'ın ölümünden sonra Hitit tahtına çocuk yaşta olan 2. Murşili geçer. Çocuk yaşta birinin kral olması tüm vasallarda isyan hareketine sebep olur. Bu nedenle 2. Murşili idaresinin 3. yılında sefere çıkar. Fakat kral daha önce krallığının 2. yılında babası döneminde Arzavalılara karşı başarılı seferlerde bulunmuş olan komutan Hannutin'in ölümü üzerine güç boşluğunu doldurmak amacıyla aşağı ülke topraklarına askeri birlikler yerleştirir. 2. Murşili'nin Hitit tahtına geçmesini fırsat bilen Arzava kralı Uhazitti, Ahiyava kralı ile işbirliği yaparak Miletos'u ele geçirir. Böylelikle sefer hazırlıklarına başlayan kral 2. Murşili'nin 2. saltanat yılında Arzava kralı Uhazitti'nin kendisine sığınan Lukkalı halkı iade etmeyi reddeder. Hitit kralı saltanatının 3. yılında 2 yıl sürecek olan Arzava seferini başlatır. Bu seferin M.Ö. 1333-1332 yılları arasında gerçekleştiği tahmin edilir. Seferin asıl nedeni Anadolu'nun bu bölgesinde bakır ve gümüş madenlerinin olması ve önemli bir ticaret rotasında olan Menderes Vadisi üzerinde Ahiyava ve Hitit devletinin hakimiyet sağlama mücadelesidir. Ancak 2. Murşili'nin yıllıklarına bakıldığında kral, sebep olarak Arzava ülkesi beyi Uhazitti'nin kendisini aşağılamasını öne sürer.
1: Uhazitti'ye bir haberci gönderdim. Ona şöyle yazdım: sana gelen hizmetkarlarım hakkında, çünkü defalarca onları senden istedim ve sen onları bana geri göndermedin ve sen bana çocuk demeye, küçümsemeye devam ediyorsun. Şimdi gel. Biz savaşacağız. Fırtına Tanrısı Efendim davamıza hükmedecek.
0: Arzava Kralı Uhazitti, 2. Murşili ile mücadeleye girdiğinde Seha Nehri Beyi Manapatarhunda'nın Uhazitti'nin yanında yer aldığı görülür. Uhazitti'nin oğulları karşısında galibiyetler kazanan 2. Murşili, bu mücadele esnasında Arzavalı güçlerin yanında olan Seha Nehri ülkesi üzerine de bir sefer düzenler. Burada dikkat çeken Seha Nehri ülkesi kralı Manapatarhunda'yı 2. Murşili'nin kardeşlerinin elinden kurtarıp Karkisya ülkesine sığınmasına olanak sağlamasına rağmen Manapatarhunda'nın böyle bir tavır sergilemesidir. 2. Murşili'nin yıllıklarında bu olay,
1: Manapatarhunda'nın kardeşleri onu memleketinden kovdukları için o Karkisyalı adamların yanına kaçtı. Karkisyalı adamlara onun sorumluluğunu verdim. Karkisyalı adamları onun için ödüllendirdim. Manapatarhunda bana sadık kalmadı. Uhazitti bana düşman olduğu için o Uhazitti'ye gitti ve onu destekledi. Ben Güneş Sena Nehri memleketine gittim. Manapatarhunda Muva Valma'nın oğlu Güneş geliyor diye işittiğinde huzuruma bir haberci gönderdi. O şöyle yazdı:
2: efendim beni öldürme. Efendim beni hakimiyetine al. Bana her kim gelirse sana iade edeceğim.
1: Ona şöyle cevap verdim: Önceden kardeşlerin seni memleketinden sürdükleri vakit seni Karkisya adamlarının yanına gönderdim. Karkisya adamlarını senin için ödüllendirdim. Fakat sen beni orada desteklemedin. Sen düşmanım Uhazit'i destekledin. Şimdi ben seni hakimiyetime alacak mıyım? Ona gittiğinde, onu mahvettiğimde o annesini huzuruma gönderdi ve ayaklarıma kapandı. Bir kadın huzuruma gelip ayaklarıma kapandığı için kadına acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim, sefer yapmadım. Seha Nehri memleketinde Manapa Tarhunda'yı hakimiyetime aldım.
0: Şekliyle anlatılır. Aynı olay

0: için acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim. Seha Nehri memleketindeki tüm sivil tutsaklar 4000 sivil tutsak ve ben onları Hatti'ye gönderdim. Seha Nehri memleketindeki Manavatar Hunda'yı tabiliğime aldım.
1: Uhazitin'in mağlup olması üzerine Manavatar Hunda başına geleceklerden korkar. Hitit kralından bir delegasyon vasıtasıyla af diler. İkinci Murşili, Seha Nehri ülkesi beyi olarak atadığı Manavatar Hunda'yla da bir anlaşma imzalar.
0: Uhazit'i Arzava ülkesi kralı olduğunda Majestem'e karşı savaşa başladı. Sonra sen Manavatar Hunda Majestem'e karşı suçluydun. Sen düşmanım Uhazit'e destek oldun ve Majestem'e karşı savaşa başladın. Sen bana destek olmadın. Fakat ben Uhazit'i ve Arzava halkına karşı bir sefere gittiğimde Uhazit'i benimle ilgili tanrı yeminini bozmuş olduğundan yemin tanrıları onu yakaladı. Ve ben Majeste onu mahvettim. Ve sen Uhazit'inin yanında olduğun için neredeyse ben seni de mahvedecektim. Fakat sen benim ayaklarıma kapandın. Ve sen yaşlı kadınları ve erkekleri bana gönderdin.
2: Beyim beni bağışla. Beyim beni mahvetme. Beni köleliğe al. Ve benim şahsımı koru. Ben buradan bana gelen Mira ülkesinin namlalarından hangisi olursa olsun tümünü geri vereceğim.
0: Sonra ben Majestem sana acıdım. Seni tahta oturttuğum için seninle barış yaptım. Ben Majestem sana acıdığım ve seninle barış yaptığım için şimdi benim önümden kaçan ve sana gelen Arzava ülkesinin tüm namralarını yakala ve bana teslim et. Sana gelen Hatti ya da Mira ülkesinin namralarından hangisi olursa olsun sen tek bir adamı geri bırakma. Ne de hiç kimseye kendi ülkenin dışına gitmesine izin verme. Ya da onun başka bir ülkeye girmesine izin verme. Namraları topla ve onları bana geri ver. Eğer sen bu meselenin tamamını yerine getirirsen, sonra ben seni köleliğe alacağım. Benim müttefikim ol. Gelecekte bu senin yasan olsun. Onu koru, ona uy, bu senin için yemin altına konsun.
1: Anlaşma metninden de anlaşıldığı üzere Sehabeye'nin annesinin de içinde bulunduğu delegasyonu huzuruna kabul eden ikinci Murşili, Sehabeyi Manavatar Hunda'yı affeder. Buradaki amaç şüphesiz bölge hakimiyetini Ahiyava lehinde kaybetmesidir. Aksi takdirde Hititliler Arzava ülkesi içerisinde olan Seha Nehri ülkesinin kontrolü Ahiyava'nın eline geçebilir ve maden yataklarına giden yolların kontrolünü kaybedebilirdi. İkinci Muvattali'nin erken dönemlerinde de Manavatar Hunda Seha Nehri'nin başındayken daha sonra ikinci Muvattali'nin kardeşi Mutanazdi ile evlenen Masturi Seha Nehri ülkesi beyi olur. Masturi 3. Hattuşili ile Uhritesup arasındaki taht mücadelesinde 3. Hattuşili'nin tarafını tutar. Bu durum 4. Tutalya ile Sauskamuva arasında yapılan antlaşmada şu şekilde geçer.
0: Muvatalli tanrı olunca sonra Muvatalli'nin oğlu Uhritesup kral oldu. Babam Uhritesup'tan krallığı zorla aldı. Masturi hainlik yaptı. Onu damat yapan Muvatalli'nin oğlu Uhritesup'u korumadı.
1: Burada dikkat çeken nokta Masturi'nin kralın oğlunun yanında olmayarak kralın kardeşi 3. Hattuşili'yi destekleyip bir ihanet içerisinde olmasıdır. 3. Hattuşili zamanına baktığımızda ise Seha Nehri memleketi kralı tarafından yazılan Manavatar Hunda mektubu önem taşır. Adı geçen mektup 3. Hattuşili'ye yazılan Tavagalava mektubu ile benzerlik gösterdiğinden söz konusu mektubunda 3. Hattuşili'ye yazıldığı düşünülür. Mektupta
2: "Gel ve Hitit askerlerini geri getir. Onlar Vilusa ülkesine saldırmak için geri geldiler. Fakat ben ağır biçimde hasta oldum. Hastalık beni bitkin düşürdü."
1: ifadesi geçer. Buradaki düşman Ahiyava kralının himayesinde olan Piyamaradu'dur. Vilusa kralı Alaksandu Piyamaradu'ya direnemez. Seha Nehri ülkesi kralı ise hasta olduğunu ileri sürerek vasallık görevlerini yerine getirmez, Hitit kralına yardımcı olmaz. Bunun üzerine bizzat 3. Hattuşili'nin gönderdiği Hitit ordusu Vilusa'ya destek olur ve bölge işgalden kurtulur. Diğer taraftan 3. Hattuşili dönemine ait olduğu düşünülen Seha Nehri ülkesinin suçları metninde Tarhunaradu adlı kişinin Ahiyava kralının desteğiyle Seha Nehri ülkesi topraklarında bir isyan çıkmıştır.

çıkardığı görülür. Hitit kralı bu isyanı bastırmayı başarır. Bu başarıya rağmen açık olan bir şey vardır ki Batı Anadolu'daki güç dengesi Ahiyava lehine gelişir. Seha Nehri ülkesiyle ilgili son bilgiye de 4. Tuthaliya dönemine ait olan Tarhuntassa kralı Kuranta ile akdedilen antlaşma metninden, bilim dünyasının bronz tablet olarak adlandırdığı metinden ulaşılır. Adı geçen antlaşmada şahit krallar arasında Seha Nehri ülkesi kralı Masturi de yer alır. Seha Nehri ülkesi kralı Manapatarhunda'nın izlediği iki yüzlü politika, Hitit devletini oyalama politikasından başka bir şey değildir. Adı geçen kral da kardeşleri tarafından ülkesinden kovulduktan sonra sığındığı Karkisya ülkesinde Hitit kralının emriyle iyi muamele görmesine rağmen daha sonra 2. Murşili'nin karşısında yer alır. Bu, kralın gücünü tekrar kazanması için gereken zamanı, güvenliğini Hitit kralına emanet ederek elde ettiğini gösterir. Hitit kralı aynı zamanda yaptığı antlaşmalarla Arzava ülkesinin birliğini bölmüş, her birine eşit haklar vererek aynı seviyede olduklarını belirtmiş ve öne sürdüğü emirlerle de her birini birbirine karşı sorumlu kılmıştır. Kısacası her biri diğerine, ayrıca Hitit devletine olası bir saldırıdan diğerleri de sorumludur. İkinci Murşidi'ye göre bölgenin kontrolü Hitit devletine gerek kalmadan ancak böyle sağlanacaktır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: yukarıda gideri, yukarıda gideri, yukarıda gideri, yukarıda gideri.
1: Saat 20.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, rüzgarda kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgarda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevki, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Anadolu'dan gelen ordunun İstanbul'a yürüdüğü haberi Bizans'a ulaşır ulaşmaz şehirde büyük bir panik başlamıştı. Halk kaleye sığınmaya çalışıyor, imparatorluk eli silah tutan herkesi silahlandırıyordu. Battal Gazi bu kargaşayı görünce çok sevindi. Çok iyi bir fırsat, bundan mutlaka yararlanmalıyım diye düşündü. Hemen silah dağıtılan yere gelen Battal, halkı din uğruna savaşa çağıran baş rahibin yanına geldi ve ona Rumca, "Muhterem peder, kanımı ve canımı Mesih'le Meryem uğruna akıtmaya hazırım," dedi. Baş rahibin gözü Battal Gazi tutmuştu. "Bu dindar vatanseveri takdis ediyorum. Ona en iyi silahları veriniz." Silahları dağıtan yüzbaşı Battal Gazi baştan aşağı süzdükten sonra elini omzuna koydu. "Ah ah, elimde senin gibi 100 askerim olsaydı savunmada kalmaz gider, Battal'ı olduğu yerde yakalar getirirdim. Hadi bakalım aslanım, 50'den aşağı din düşmanı öldürmeden gelme yanıma sakın." Battal Gazi 3 günden fazla askerlerin arasında yaşadı. Bu sürede Konstantiniyye'yi karış karış dolandı, oldukça önemli bilgiler edindi. Anlatılanlar oldukça ilginçti. Battal'ın duyumlarına göre İslam ordusunda bulunan Leon'un oğlu Silivri'den gemiye binerek gizlice gelmiş ve Kadırga limanından şehre girmiş. Saraya giderek tüm herkese Leon'un selamını ilettikten sonra bu defa şehri kuşatan İslam ordusu o kadar kuvvetli ki kalenin kurtulması imkansızdır. İmparator Theodosius kaleyi bu 120 bin kişilik İslam ordusuna karşı müdafaa etmekten acizdir. Müslümanlar şehre girerse hepimizi kılıçtan geçirir. Halbuki babam İslam ordusunun kumandanıyla anlaştı ve kaleyi sağ salim kurtarmanın planlarını yaptı. Eğer gece kale kapılarından birini açar da babamı tahta oturtursanız Bizans'ı felaketten kurtarmış olursunuz, demiş. Bunun üzerine saray nazırı, kumandanları ve patrik anlaşmışlar, kapıları açıp Leon'u mukaddes saraya götürüp Bizans tahtına oturtacaklarmış. Gerçekten de 120 bin kişilik ordunun Konstantiniyye'yi kuşatması oldukça heybetli bir görüntü sergiliyordu. Her tarafta davullar, köster, ziller çalınıyor. Bu görüntü Bizans'ın yüreğine korku salıyordu. Leon'un Bizans'a imparator olacağı duygunu alan Battal Gazi, olayın gerçek olup olmadığını öğrenmek için Silivri kapısına girip beklemeye başladı. Söylenenler gerçekten de doğruydu. Leon, mahiyetindeki atlarla beraber gelmiş ve törenle karşılanarak içeri alınmıştı. Bunu gören Battal Gazi, hiç vakit geçirmeden şehirden çıkmanın yolunu arayıp bulduktan sonra 1001 güçle rağmen İslam ordusu karargahına ulaşmayı başardı. Battal Gazi, Leon'un yaptıklarını Müslüme'ye anlatıp nasıl bir tuzağa düşürüldüklerini açıkladı. Zaten şehirden duyulan çan sesleri ve Leon'a yapılan tezahüratlar ihaneti olduğu gibi açıklamaya yetiyordu. Müslüme çok şaşırmıştı. Nasıl olur? Leon bizim önümüzde 4 kitap üzerine yemin etmişti. Ancak Müslüme yine de her ihtimale karşı Leon'la sözleştikleri gibi 3 gün bekledi. Ses gelmeyince Leon'un yaptığı ihanet tamamen ispatlanmış oluyordu. Leon'un ihanetinden sonra Müslüme harp için gereken hazırlıklara girişti. İşinin çok zor olduğunu biliyordu. Bu koca surlar öyle kolayca aşılacak cinsten değildi. İslam ordusu burayı daha önce bir kez Halife Hazreti Osman zamanında, iki kez de Ebu Süfyan oğlu Muaviye zamanında olmak üzere 3 defa kuşatmış ve
her seferinde de başarılı olamadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle işleri oldukça zordu. Leon tahta geçtikten sonra boş durmamış, İslam ordusunu can damarından vurmak için sinsi planlarını uygulamaya koymuştu. İslam ordusunun bir haftalık erzakı Kaliterya köyünün önündeki düzlükte depo edilmişti. Bunu çok iyi bilen Leon, gafletten yararlanarak ani bir baskında depoyu yaktırmıştı. Kumandan Müslüm'e bir çıkış yolu bulamayınca beylerin çoğu geri çekilelim önerisi üzerine durmaya başladı. Ancak Battal Gazi burada devreye girdi. ''Ya emir, hiç merak etmeyiniz, ben orduyu aç bırakmayacağıma dair yemin ediyorum. Bana güvenebilirsiniz.'' Müslüm'e bu sözlerin üzerine umutlandı. ''Sana güveniyorum Battal Gazi. Bugüne kadar her işin üstesinden geldin. İnanıyorum ki buna da bir çözüm yolu bulacaksın.'' Battal Gazi hiç vakit kaybetmeden peşine taktı adamlarla, köy köy kasaba kasaba dolaşıp ne var ne yoksa topladı. Savaştan korkup şehre sığınan köylülerin bıraktığı ambarlar zahire ve erzakla doluydu. Battal Gazi yaptığı araştırmalarla bir hayli erzak bulmuş, böylece sadece savaş alanında değil, idarecilik olarak da oldukça büyük bir iş başarmış, koca orduyu kıtlık yüzünden yok olma tehlikesinden kurtarmıştı. Halifeden gelen bir haber Müslüme'yi oldukça sevindirmişti. Mektupta, pek yakında gemilerle hayli erzak ve denizden kuşatma için ise büyük bir donanma göndereceğini yazıyordu. Gerçekten de Halife Süleyman bütün hazineleri cömertçe harcayarak 800 parçadan oluşan bir donanma oluşturmuştu. Bu donanmanın 20 gemisi zamanın en büyük harp gemileri arasında sayılıyordu. Üstelik bunların her biri mürettebat hariç 100 tane askeri barındıracak büyüklükteydi. O tarihte Araplar henüz denizcilikten doğru dürüst anlamıyorlardı. Bu nedenle Girit ve Kıbrıs adaları dahil Akdeniz adalarından pek çok Rum kaptanlar ve gemiciler getirilmişti. Yüksek miktarda paralar verilerek hemen hemen neredeyse donanmanın kaderi Rumların eline teslim edilmişti. Bizans surları önünde yarı aç, yarı tok bir halde bekleyen ordu donanmanın geldiğini görünce moral olarak oldukça güçlenmişti. Donanma muntazam saflar halinde Marmara Denizi'ni geçip ufukta göründüğünde Bizansların morali oldukça bozulmuştu. İmparator Leon, İslam donanmasındaki kaptan ve gemicilerin çoğunun adalı Rumlardan olduğunu biliyordu. Bu nedenle onları bol parayla satın alıp sinsi bir tuzak hazırladı. Tertip gereği Rum kaptanlar Emir Sadun'u kandırıp Haliç tarafına hücum ettirdiler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ile 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu ve açık 25 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşan ve az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine ve Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat ve Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Mausa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Nihan Ünsal. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün İz Bırakanlar programında 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan, Türk Halk Müziği'nin hafızasını oluşturan, derlemeleriyle yüzlerce türküyü repertuarımıza kazandıran, bağlamasıyla, şefliğiyle ve akademisyen kimliğiyle kültür hayatımıza büyük hizmetlerde bulunan Mehmet Yücel Paşmakçı'yı yakından tanıyacağız. Programımız boyunca hem hayat hikayesini anlatacak hem de onun derleyerek repertuara kazandırmasına katkı sunduğu unutulmaz türkülerden örnekler dinleteceğiz. Programımıza Mehmet Yücel Paşmakçı'nın derleme çalışmaları sonucunda geniş kitleler tarafından tanınan eserlerinden biriyle başlıyoruz. İlk olarak Yücel Paşmakçı'nın sanat anlayışını ve yöresel tavırlara olan bağlılığını hissedeceğiniz, TRT kayıtlarında sıkça seslendirdiği ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Al Perde, Yeşil Perde sizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, 24 Ağustos 1935 tarihinde İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya gelen Yücel Paşmakçı henüz genç yaşlarda bağlamayla tanıştı. Bu tanışma sadece bir enstrüman öğrenmekten öte, ömrünü Anadolu'nun sesini kayıt altına almaya adayacağı uzun bir yolculuğun başlangıcı oldu. 1951 yılında Yıldırım Alpago'nun teşvikiyle bağlamaya yönelen Paşmakçı kısa sürede halk müziğinin yöresel tavırlarına ilgi duymaya başladı. Anadolu'nun farklı bölgelerindeki türküleri, oyun havalarını ve yerel icra biçimlerini büyük bir dikkatle inceleyerek kendisini geliştirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Ege'nin yiğitlik, özgürlük ve mertlik ruhunu yansıtan bir zeybek ezgisiyle birlikteyiz. Kordon zeybeği Ege bölgesinin köklü müzik geleneğinin en güzel örneklerinden biridir. Ağır ve vakur tavrıyla zeybek kültürünün asaletiyle kahramanlık duygularını yansıtan bu eser Yücel Paşmakçı'nın usta bağlama yorumuyla ayrı bir anlam kazanıyor. Sözsüz olarak icra edilen bu enstrümantal eser sanatçının bağlama üzerindeki hakimiyetini ve yöresel tavırları olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Paşmakçı'nın bağlamasıyla yükselen Ege ezgileriyle baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, 1954 yılında İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak bağlama sanatçısı olarak göreve başlayan Yücel Paşmakçı, Türk halk müziğinin kurumsal anlamda gelişmesinde önemli rol oynadı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda da görev yapan sanatçı, uzun yıllar boyunca halk müziğinin önemli isimlerinden Adnan Ataman'la birlikte çalıştı. 1961-1972 yılları arasında onun yardımcılığını üstlendi. Daha sonra İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yürüttü. Bu görev sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından gelen türkülerin radyo aracılığıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşmasına katkı sağladı. 1972 yılında Ankara'ya giden Nida Tüfekçi'nin ardından İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü görevini üstlendi. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sizleri Anadolu'nun zarif ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Kütahya yöresinden derlenen, sözleri ve melodisiyle halk müziğimizin incelikli örneklerinden biri olan bu eser, Yücel Paşmakçı'nın derlemecilik ve oyunculuk yönünü yansıtan güzel çalışmalarından biridir. Türk halk müziği repertuarına kazandırılan türkü, Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş ve notaya alınmıştır. Yücel Paşmakçı'nın duyarlı yorumu ve bağlama eşliğiyle durna seslerinin gökyüzünde yankılandığı bu güzel türküyü dinliyoruz şimdi. Havada turna sesi gelir.

Sevgili dinleyenler, Yücel Paşmakçı denildiğinde ilk akla gelen özelliklerinden birisi derlemeciliğidir. 1964 yılında başlayan saha çalışmalarıyla Anadolu'nun pek çok köşesini dolaştı. Kütahya'da Hisarlı Ahmet'ten, Trakya'da Selanik mühacirlerinden, Ege'de ve İç Anadolu'da pek çok kaynak kişiden türküler derledi. Yıllar boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yüzlerce türkü ve oyun havası TRT repertuarlarına kazandırıldı. Onun emeğiyle gün yüzüne çıkan ve geniş kitleler tarafından tanınan eserleri arasında Bir Fırtına Tuttu Beni, Bir Yiğit Gurbete Gitse, Dam Üstüne Çul Serer, Kiziroğlu Mustafa Bey gibi halk müziğimizin unutulmaz eserleri bulunmaktadır. Mehmet Yücel Paşmakçı ömrünü Anadolu'nun ezgilerini kayıt altına almaya, araştırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya adadı. TRT'de, konservatuvarlarda ve derleme çalışmalarında geçen uzun sanat hayatı boyunca Türk halk müziğinin gelişmesine büyük katkılar sundu. Türk halk müziğinin hafızasını oluşturan derlemeleriyle binlerce ezgiyi gün yüzüne çıkaran, bağlamasıyla ve eğitimci kimliğiyle

etkileyici eserlerden biridir. Bağlama sanatındaki ustalığıyla tanınan Yücel Başmakçı'nın yorumuyla dinleyeceğimiz bu eser, sanatçının enstrümantal icradaki başarısını ve halk müziğinin geleneksel tavrına olan bağlılığını da gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Başmakçı'nın bağlamasından yükselen coşkulu ezgilerle baş başa bırakıyoruz. Cirit Havası.

Sevgili dinleyenler, 1979 yılında TRT uzman kadrosuna atanan Yücel Paşmakçı bu dönemde çok önemli bir görevin parçası oldu. 1920'lerden itibaren Anadolu'da yapılan derlemeler sonucu TRT arşivlerinde bulunan bal mumu silindir kayıtları ve taş plakların yeniden incelenmesi çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar sonucunda unutulmaya yüz tutmuş binlerce ezgi yeniden değerlendirildi ve Türk halk müziği repertuarı büyük ölçüde zenginleştirildi. Yücel Paşmakçı 122 türkü derleyerek 341 türküyü de notaya alarak TRT repertuarlarına kazandırmıştır. Bugün repertuarlarımızda yer alan birçok eser onun titiz çalışmaları sayesinde kayıt altına alınmış ve gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi sizleri Anadolu'nun sevilen ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla hayat bulan Güvercin Uçuverdi, halk müziğimizin zarif ve içten örneklerinden biridir. Sanatçının Miras albümünde yer alan eser, onun geleneksel tavra bağlı yorumunu ve halk müziğine duyduğu derin sevgiyi yansıtan çalışmalarından biridir. Türk halk müziğine ömrünü adamış, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve bağlama icrasıyla gönüllerde iz bırakmış Yücel Paşmakçı'nın sesinden dinliyoruz. Güvercin Uçuverdi sizlerle.

Sevgili dinleyenler, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Devlet Konservatuarı bünyesine katılan Yücel Başmakçı, uzun yıllar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nın görevini de yürüttü. Sadece icracı ve derlemeci değil, aynı zamanda çok önemli bir eğitimci olan Başmakçı, onlarca sanatçının yetişmesine katkı sağladı. Özellikle uzun havaların notaya alınması konusundaki ustalığıyla tanındı. Halk müziği çevrelerinde en karmaşık uzun havaları dahi büyük bir doğrulukla notaya aktarabilen isimlerden biri olarak kabul edildi. Programımızı Ankara'nın yiğitlik, özgürlük ve mertlik ruhunu yansıtan bir seymen havasıyla programımıza devam ediyoruz. Sözsüz olarak icra edilen bu enstrümantal eser, sanatçının bağlama üzerindeki hakimiyetini ve yöresel tavırlara olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Şimdi sizleri Yücel Başmakçı'nın bağlamasından yükselen Ankara Zeybe'yi oyun havasıyla baş başa bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yücel Paşmakçı, Türk Halk Müziği'ne yaptığı katkılar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü. 2004 yılında Aydın Doğan Türk Halk Müziği ödülünü aldı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Türk Halk Müziği Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2012 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından Fahri Doktora ünvanını verildi. Sanat yaşamı boyunca sayısız radyo ve televizyon kaydı gerçekleştiren Yücel Paşmakçı, özellikle Miras adlı çalışmasıyla halk müziği repertuarına önemli katkılar sunmuştur. Onun sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime sadık kalarak icra etmeyi önemserdi. Aynı zamanda genç kuşaklara halk müziğinin özünü aktarmaya çalışırdı. Bu yaklaşımı onu yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir kültür insanı haline getirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün İz Bırakanlar programında Türk Halk Müziği'nin büyük ustalarından araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve usta bağlama icracısı Mehmet Yücel Paşmakçı'nın hayatını, sanatını ve kültür yaşamımıza bıraktığı eşsiz mirası konuştuk. Ömrünü türkülere adayan, Anadolu'nun kültürel mirasını derleyip koruyan, TRT'deki çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle halk müziğimize büyük katkılar sunan Yücel Paşmakçı, geride unutulmayacak bir miras bıraktı. Mehmet Yücel Paşmakçı yalnızca bir bağlama sanatçısı, bir şef ya da bir akademisyen değildi sevgili dinleyenler. O, Anadolu'nun sesini koruyan, kayda geçiren ve geleceğe taşıyan bir kültür emekçisiydi. Bugün repertuarlarımızda yaşayan yüzlerce türküde onun emeği, bilgisi ve titizliği bulunmaktadır. Türküler vardır, söyleyeni unutulur. Türküler vardır, onları yaşatanlar asla unutulmaz. 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Yücel Paşmakçı'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türküler yaşadıkça onları yaşatan ustaların isimleri de yaşamaya devam edecek. Programımızı sanatçının sazından bir eserle noktalayacağız. Halk müziğimize saz ile sözün ayrılmaz birlikteliğini anlatan, aşıklık geleneğinin izlerini taşıyan güzel türkülerimizden biridir. Eserde bağlama yalnızca bir çalgı değil, dertlerin, sevdaların ve yaşanmışlıkların dile geldiği bir gönül dostu olarak karşımıza çıkar. Türk halk müziğine ömrünü adamış, derlediği türküler ve usta bağlama icrasıyla iz bırakan Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Nihan Ünsal, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgarda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu ve açık 25 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine ve Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat ve Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimağusa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: dinleyiciler. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dışındaki Türk topluluklarında da bilinen Kirmanşah hikayesini sizlerle paylaşacağız.
1: Hükümdarım, izniniz olursa akrabamın oğlunun sünnet merasimine katılmak üzere bir süreliğine saraydan ayrılmak isterim.
2: Bilirsin, bir oğlum olmasını çok istedim. Ama Allah nasip etmedi.
1: Allah'tan ümit kesilmez hükümdarım.
2: Doğru söylersin. Lakin ben yine de oğluma ayırdığım ok takımını sana vermek
1: Ama isterim. Efendim.
2: Gitmeden uğra. Sünnet merasiminde hükümdarın hediyesi olarak takdim edersin.

0: Şahım, bugün sizi üzgün gördüm. Bir şeye mi canınız sıkıldı?
1: Derdimi bilirsin vezirim. Bir türlü aklımdan atamıyorum. Neden benim de bir...
0: Efendim, hava güzel. Dilerseniz göl kenarına gidelim. Hem biraz yürüyüş yapmış oluruz.
1: Peki vezirim, gidelim. İşte böyle vezirim. Ben ölürsem hanedanlığımız da sona erecek. Lakin takdir-i ilahinin önüne geçilmez bilirim.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam dervişim.
2: Konuşmanıza kulak misafiri oldum. Eğer öğütlerimi tutarsan bir evlat sahibi olursun.
1: Buyur dervişim. Seni dinliyorum.
2: Ramazan ayında tutacağın oruçların ve kadir gecesinde.
1: Şükürler olsun Rabbime. Allah razı olsun o dervişten.
3: Efendim, bir derviş geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş.
1: Bekletmeyin, hemen içeri alın. Oo dervişim, hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk. Şahım, öğütlerimi tutmana sevindim. Son bir öğüdüm daha olacak. Oğlunun adını Kirmanşah koymanı istiyorum.
1: Askerler, saraydaki herkese haber verin. Oğlumun adı Kirmanşah'tır.
4: Güçlü kuvvetli bir çocuk olan Kirmanşah 14 yaşına girdiğinde artık hocalarının ona öğreteceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Bir gün rüyasında babasına yardım eden dervişi görür.
2: Kirmanşah, sana 3 bade veriyorum. Birincisi Allah aşkı. İkincisi üçler, yediler, kırklar aşkı. Üçüncüsü de Herat hükümdarı Selim Şah'ın kızı Mahperihan aşkı. Aynı badeleri Mahperihan'a da verdi.
4: Kirmanşah bu rüyayı gördükten sonra iki genç birbirlerinin aşkıyla yanıp tutuşmaya başlar.
1: Oğlum, son günlerde iyice durgunlaştın. Betin benzin attı. Öğrendiğime göre yiyip içmekten de kesilmişsin. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Anlat babana derdini oğlum.
5: Baba, ben Herat hükümdarı Selim Şah'ın kızı Mahperihan'a aşık oldum. Mahperi'nin düşüncesi bir an olsun aklımdan çıkmıyor.
1: İyi de oğlum, sen onu hiç görmedin ki.
5: Gönül gözümle gördüm baba. Rüyada gördüğüm derviş yüreğime aşk ateşi düşürdü. Biliyorum ki Mahperi'nin gönlüne de benim aşkım düştü.
1: Sen benim tek oğlumsun. Gurbete gitmeni istemem. Lakin artık seni burada zorla da tutamam. Kara sevda bu. Başka bir şeye benzemez. Mahperi'yi bulmak istiyorsan gidebilirsin.
5: Sağ ol baba. Senin gibi anlayışlı bir babam olduğu için çok şanslıyım.

0: Mahperi'yi bulmak için yola koyulan Kirmanşah, günlerce yol aldıktan sonra Koca Arap'ın topraklarına yaklaşır. Koca Arap, 14 bin atlısı olan, pek çok ülkeyi haraca bağlayan yenilmez bir savaşçıdır.
1: Falcı bacı, şu kürene bakıver hele. Bu alemde beni yenecek kimse var mı?
2: Koca Arap, seni yenecek yiğit bir delikanlı çok yakında buraya gelecek.
1: Demek öyle. Askerler, buraya gelen yollara gözcüler yerleştirin. Genç bir delikanlı görürlerse hemen yakalayıp bana getirsinler.
0: Kirmanşah nihayet Koca Arap'ın memleketine varır. Burada Koca Arap'ın en güçlü askerlerinden Mecal Vermez'le karşılaşıp onu yener.
3: Efendim, yiğit bir delikanlı Mecal Vermez'i yenmiş, buraya doğru geliyormuş.
1: Ah, Mecal Vermez'i yenmiş ha. Beni de yensin de görelim boyunu.
0: Koca Arap'ın kalesinden içeri giren Kirmanşah hemen Koca Arap'la güreşe tutuşur. Güreşi Kirmanşah kazanır.
4: Güreşi ben kazandım. İstediklerimi yerine getireceksin.
1: Ne istersin?
4: Bundan böyle hiçbir ülkeden haraç almayacaksın. Ayrıca hiçbir garibana eziyet etmeyeceksin. Anlaştık mı? Ha?
1: Anlaştık ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
1: Sen de bundan böyle benim oğlum olacaksın.
4: Anlaştık.
0: Kirmanşah Koca Arap'a 3 gün misafir olur. Başından geçenleri ona da anlatır.
1: Sen hiç merak etme evladım. Ben şimdi Herat hükümdarına mektup yazarım. Mecal Vermez gider kızı getirir. Burada mutlu yaşarsınız.
4: Olmaz öyle şey. Mahperi'yi kendim bulmalıyım.
1: Öyleyse atım Karakaytaz'ı al. Rüzgar gibi bir attı. Seni 15 günde Herat'a götürür.
0: Bu sırada Herat hükümdarının kızı Mahperi, sevgilisi Kirmanşah'ın yolunu gözlemektedir. Ancak beklenmedik bir anda Kaf Dağı'ndan yola çıkan ağ dev Mahperi'yi kaçırır. Bu olay hükümdar Selim Şah'ı ve Herat halkını yasa boğar. Kirmanşah 15 gün sonra Herat'a gelir ve doğru Selim Şah'ın huzuruna çıkar.
5: Kızım rüyasına giren dervişi ve onun sunduğu badeleri bana anlattı. 4 gözle senin gelmeni bekliyorduk. Ancak Kaf Dağı'nda yaşayan ağ dev maalesef kızımı kaçırdı.
4: Öyleyse hemen Kaf Dağı'na doğru yola çıkmalıyım.
5: Bu çok tehlikeli bir iş olur. Hem kızımın hem de kendi canını tehlikeye atarsın.
4: Mahperi ağ devin elinden kurtarmanın başka çaresi yok.
0: Kirmanşah hemen Kaf Dağı'na doğru yola çıkar. 3 gün 3 gece yol giden Kirmanşah, Davutoğlu Süleyman'ın bahçesine ulaşır. Bahçedeki levhada şunlar yazmaktadır.
4: Oğlum Kirman, senden evvel Kaf Dağı'na 4 kişi geldi. Kaf Dağı adetlerinde hamle düşmanındır, senin değildir. Elindeki kılıç devi kesmez. Devin başucundaki kılıcı al. Ancak ağ devi onunla öldürebilirsin. Çünkü o kılıcın üzerinde İsmi Azam duası yazılıdır.
0: Yoluna devam eden Kirmanşah sonunda devin kalesine ulaşır. Ancak kaleye açılan hiçbir kapı yoktur. Bu sırada kalede esir olan Mahperi rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı görür. Hızır Aleyhisselam sevgilisinin geldiğini Mahperi'ye haber verir ve kaybolur. Mahperi uyanınca bir kement yapar ve kementi kaleden aşağıya sarkıtır. Kirmanşah böylece kaleden içeriye girer ve 2 aşık birbirine kavuşur. Kirmanşah sevgilisinden devin olduğu yeri öğrendikten sonra başucundaki kılıcı alıp ağ devi öldürür. Kirmanşah ve Mahperi için Tiflis'te büyük bir düğün yapılır. 2 aşık ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşarlar.
6: Sevgili dinleyiciler,
0: Yapımcılığını Murat Çokuret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın efsaneler.
2: Hikayeler.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde geneliyle, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 4 ile 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, periyot boyunca batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sevgili dinleyenler. Gönülden Gönüle Şarkılar programı ile ben Emine Altun yine huzurlarınızdayız efendim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini sizlerle buluşturduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili müzikseverler. Bizlere ulaşmak için mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Evet, bu hatırlatmanın ardından programımıza başlayabiliriz. Müzik insan ruhunun en güzel yol arkadaşlarından biridir. Bazen bir şarkıda geçmişimizi buluruz, bazen bir mısrada özlemlerimizi, bazen de bir namede umutlarımızı. İşte bugün de sizlerle birlikte Türk sanat müziğinin seçkin eserleri eşliğinde gönüllerden gönüllere uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Programımız boyunca eserlerimizi değerli yorumcularımız Emine Ertürk Karaslan, Alev Yıldız ve ben Emine Altun seslendireceğiz. Her eserin ayrı bir hikayesi, ayrı bir duygusu var. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hasreti, kimi zaman da insanın iç dünyasındaki ince duyguları anlatan bu eserlerin arasında bir yolculuğa çıkacağız. Programımızın ilk eserini ben yorumlamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Sözleri Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Sennur Sezer'e, bestesi Teoman Alpa'ya ait olan Segah makamındaki o unutulmaz eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir hanki, acı içinde hancı.

Gurbet İçinde Bir Ok adlı eseri dinledik. Türk şiirinin güçlü kalemlerinden Sennur Sezer'in sözlerini taşıyan bu eser, gurbet duygusunu ve insanın içindeki özlemi oldukça etkileyici bir şekilde anlatıyor. Aslında gurbet yalnızca uzak şehirler değildir. Bazen insan sevdiğine kavuşamadığında da gurbet yaşar. Bazen eski günlerini özlediğinde de. Bu yüzden gurbet teması Türk müziğinde ve edebiyatında çok sık işlenen konulardan biridir. Şimdi sırada yine Seyyah makamının zarif dokusunu taşıyan güzel bir eser var. Mikrofonlarımıza özel bir ses, Emine Ertürk Karaaslan geliyor. Bestesi ve güftesi Türk sanat müziğinin kıymetli isimlerinden Erol Sayan'a ait olan Seyyah makamındaki eseri sizler için seslendirecek Emine Ertürk Karaaslan. Açılır gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar diyecek. Kulak verelim efendim.

0: güzel.
1: Emin Ertürk Karaslan'dan dinledik. Açılır Gonca Gülyar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Erol Sayan, Türk sanat müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından biri olarak kabul edilir. Yüzlerce eseri repertuarımıza kazandırmış, birçok sanatçının yetişmesine katkı sağlamıştır. Bu eserde baharın tazeliğini, sevginin zarafetini ve gönülde açan çiçekleri hissediyoruz. Müziğimizde gül sembolü çok özel bir yere sahiptir. Gül kimi zaman sevgiliyi, kimi zaman güzelliği, kimi zaman da ulaşılması güç bir aşkı temsil eder. Şimdi duygusal atmosferi biraz daha derinleştirecek bir eser geliyor. Sıradaki eserimizde Alev Yıldız bizlerle olacak. Bestesi İbrahim Özoral'a, güftesi Yusuf Kaya'ya ait olan Nihavend makamındaki ayrılık ve hüzün duygularını zarif bir şekilde yansıtan o unutulmaz eserle. Alev Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz. Her şey bitmiştir artık.

Alev Yıldız seslendirdi efendim bu güzel eseri de. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nihavend makamı Türk musikisinin en sevilen makamlarından biridir. Dinleyenlerde hem hüzün hem de tatlı bir içtenlik hissi uyandırır. Birçok unutulmaz eser bu makamda bestelenmiştir. Belki de bu yüzden

Aşkın Kanunu sizler için seslendirmeye çalıştım efendim. Aşk, Türk sanat müziğinin en çok işlenen temalarının başında gelir. Ancak burada anlatılan aşk, yalnızca iki insan arasındaki sevgi değildir. Bazen bir ideal, bazen bir özlem, bazen de hayatın kendisine duyulan bağlılık olarak karşımıza çıkar. İşte bu nedenle yıllar önce yazılmış eserler bugün de duygularımıza tercüman olabiliyor. Şimdi programımıza Emine Ertürk Karaaslı'nın seslendireceği sevilen bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Orhan Gencebay'a, güftesi Nail Bayşu'ya ait olan Uşak makamındaki Sevemedim Karagözlüm. Yıllardır gönüllerde yer eden unutulmaz eserlerden biridir. Öyle değil mi efendim? Emine Ertürk Karaaslı'nın yorumuyla sizlerle.

Orhan Gencebay denildiğinde çoğu kişinin aklına arabesk müzik gelse de kendisinin Türk musikisi eğitimi son derece güçlüdür ve birçok önemli esere imza atmıştır. Bu eserde yıllardır farklı sanatçılar tarafından yorumlanan ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan unutulmaz eserlerden biridir. Artık programımızın son bölümüne yaklaşırken son eserimizi sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Alev Yıldız'ın seslendireceği bu güzel eser, bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Turgut Yarkent'e ait olan Nihavend makamındaki Sevin Neşelen. Bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Alev Yıldız'ın o güzel sesinden dinledik. Solistimize teşekkür ediyoruz. Sesine, yüreğine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyoruz.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sırasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personelin vefat ettiği duyuruldu. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Müslüm Sarı, takvimin ayrıntılarını, ilçe il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısının 1048 olduğunu, bunlardan 267'sinin ölümle sonuçlandığını bildirdi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından ülkesinin Amerika ürünlerini satın alma zorunluluğunun bulunmadığını belirtti. 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Ve spor, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti. Siyah beyazlı takım seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı playoff final serisinin 3. müsabakası 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Rams Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22, Madrid az bulutlu ve açık 25 derece. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 31 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington parçalı bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine ve Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat ve Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Mausa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş, dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalışacağız. Milattan önce 2. bin yıl Anadolu tarihini anlatan belgeler incelendiğinde Batı Anadolu kıyılarında çeşitli kent devletleri bulunduğu görülür. Buradaki kentlerin oluşumuna baktığımızda ise zengin ve güçlü bir kişi bulunduğu kentin başına yönetici olarak geçer, kentin etrafındaki toprakların da hakimiyeti altında olduğunu ilan ederek kent devleti olarak nitelendirilen siyasi yapılanmayı oluşturur. Bunlardan biri de Anadolu'nun batısında yer alan Seha Nehri ülkesidir. Bu ülke hakkındaki ilk bilgilere 2. Tutaliya'nın Batı Anadolu bölgesine yaptığı seferini anlatan belgelerden ulaşılabilir. Ülkenin sınırlarını Gediz Nehri bölgesi belirler. Hitit devletine karşı iki yüzlü bir politika izleyen kent devleti Arzava ülkeleri içinde yer alır. Milattan önce 2. bin yılda Anadolu ve çevresinin siyasi manzarasına göre Ege'de en önde gelen krallığın Girit Adası'ndaki Minos Krallığı olduğu görülür. Batı Anadolu'da Hitit Devleti krallarına karşı isyan hareketi içinde bulunan Arzava ülkeleri genel anlamıyla Mirakubalya, Hapalla, Seha Nehri, Vilusa ülkelerinden meydana gelir ve bu ülkeler bağımsız hareket ederler. Ülkenin kurulduğu bölge için önerilen yerler arasında Pisidya, Frigya, Misya, Doğu Karya bulunur. İkinci Murşili'nin sefer kayıtlarına göre Hitit Kralı, Franda'yı ele geçirdikten sonra Seha Nehri ülkesine, ülkenin kralını cezalandırmak amacıyla gider. Bu bilgi sonucunda krallık Anadolu'nun kıyı kesiminde kurulur. Öte yandan Seha Bey'i Manapatarhunda ile 2. Murşili arasında yapılan antlaşmaya göre bu yerin Mira ülkesinin yakınında bir yer olması gerekir. Böylelikle Menderes Nehri'nin kuzeyi söz konusu alan için uygunken araştırmacıların birçoğuna göre Gediz Nehri bölgesi Seha Nehri memleketiyle sınırlandırılır. 2. Murşili ile yapılan antlaşmayla Apavia şehri Seha Nehri ülkesi topraklarına dahil edilir. Seha Nehri memleketi hakkında bilgi veren ve 1. Arnavanda dönemine tarihlenen Matluvat Tas metni aslında 1. Arnavanda'nın babası 2. Tutaliya dönemine ışık tutar. Bu metinden anlaşıldığı üzere Karya ve Zippasla ülkesi kralı Matluvat Tas Ahiyava kralı tarafından ülkesinden sürülüp çıkarılır fakat Matluvat Tas iltica ettiği Hattuşaş'ta iyi muamele görür. Hitit kralı kendisine ordu ve malzeme verir. Böylece Matluvat Tas kendi topraklarını yeniden ele geçirir. Ahiyava kralı ikinci defa gelip Zippas'la Vekarya ülkesini zapt eder. Bunun üzerine ikinci Tutalia bizzat olaya müdahale etmek gereği duyar. Seha Nehri ülkesinde meydana gelen savaşta Ahiyava kralı Attarishiyaş büyük bir yenilgiye uğrar. Ancak gariptir ki Matduvattas bu savaşta düşmanla işbirliği yapar. Buna rağmen Hitit kralı kendisini affederek söz konusu antlaşmayı yapar. Diğer taraftan 1. Şubbilulima zamanında Seha Nehri ülkesinde Muvaurmah isimli biri hüküm sürmekteyken 2. Murşili döneminde Manapatarhunda'nın ülkenin başına geçtiği görülür. 1. Şubbilulima dönemine ışık tutan bilgi ise oğlu 2. Murşili'den gelir. Buna göre Manapatarhunda kardeşleri ve Uratarhunda'dan kaçarak Hitit kralı himayesindeki Karkisya ülkesine sığınır. 1. Şubbilulima'nın ölümünden sonra oğlu 2. Arnuvan'da tahta çıkar, fakat o da ülkede kol gezen veba salgınından nasibini alır ve tahta çok uzun süre kalamadan hayatını kaybeder. İkinci Arnuvandan'ın ölümünden sonra Hitit tahtına çocuk yaşta olan 2. Murşili geçer. Çocuk yaşta birinin kral olması tüm vasallarda isyan hareketine sebep olur. Bu nedenle 2. Murşili idaresinin 3. yılında sefere çıkar. Fakat kral daha önce krallığının 2. yılında babası döneminde Arzavalılara karşı başarılı seferlerde bulunmuş olan komutan Hannutin'in ölümü üzerine güç boşluğunu doldurmak amacıyla aşağı ülke topraklarına askeri birlikler yerleştirir. 2. Murşili'nin Hitit tahtına geçmesini fırsat bilen Arzava kralı Uhazitti, Ahiyava kralı ile işbirliği yaparak Miletos'u ele geçirir. Böylelikle sefer hazırlıklarına başlayan kral 2. Murşili'nin 2. saltanat yılında Arzava kralı Uhazitti'nin kendisine sığınan Lukkalı halkı iade etmeyi reddeder. Hitit kralı saltanatının 3. yılında 2 yıl sürecek olan Arzava seferini başlatır. Bu seferin M.Ö. 1333-1332 yılları arasında gerçekleştiği tahmin edilir. Seferin asıl nedeni Anadolu'nun bu bölgesinde bakır ve gümüş madenlerinin olması ve önemli bir ticaret rotasında olan Menderes Vadisi üzerinde Ahiyava ve Hitit devletinin hakimiyet sağlama mücadelesidir. Ancak 2. Murşili'nin yıllıklarına bakıldığında kral, sebep olarak Arzava ülkesi beyi Uhazitti'nin kendisini aşağılamasını öne sürer.
1: Uhazitti'ye bir haberci gönderdim. Ona şöyle yazdım: sana gelen hizmetkarlarım hakkında, çünkü defalarca onları senden istedim ve sen onları bana geri göndermedin ve sen bana çocuk demeye, küçümsemeye devam ediyorsun. Şimdi gel. Biz savaşacağız. Fırtına Tanrısı Efendim davamıza hükmedecek.
0: Arzava Kralı Uhazitti, 2. Murşili ile mücadeleye girdiğinde Seha Nehri Beyi Manapatarhunda'nın Uhazitti'nin yanında yer aldığı görülür. Uhazitti'nin oğulları karşısında galibiyetler kazanan 2. Murşili, bu mücadele esnasında Arzavalı güçlerin yanında olan Seha Nehri ülkesi üzerine de bir sefer düzenler. Burada dikkat çeken Seha Nehri ülkesi kralı Manapatarhunda'yı 2. Murşili'nin kardeşlerinin elinden kurtarıp Karkisya ülkesine sığınmasına olanak sağlamasına rağmen Manapatarhunda'nın böyle bir tavır sergilemesidir. 2. Murşili'nin yıllıklarında bu olay,
1: Manapatarhunda'nın kardeşleri onu memleketinden kovdukları için o Karkisyalı adamların yanına kaçtı. Karkisyalı adamlara onun sorumluluğunu verdim. Karkisyalı adamları onun için ödüllendirdim. Manapatarhunda bana sadık kalmadı. Uhazitti bana düşman olduğu için o Uhazitti'ye gitti ve onu destekledi. Ben Güneş Sena Nehri memleketine gittim. Manapatarhunda Muva Valma'nın oğlu Güneş geliyor diye işittiğinde huzuruma bir haberci gönderdi. O şöyle yazdı:
2: efendim beni öldürme. Efendim beni hakimiyetine al. Bana her kim gelirse sana iade edeceğim.
1: Ona şöyle cevap verdim: Önceden kardeşlerin seni memleketinden sürdükleri vakit seni Karkisya adamlarının yanına gönderdim. Karkisya adamlarını senin için ödüllendirdim. Fakat sen beni orada desteklemedin. Sen düşmanım Uhazit'i destekledin. Şimdi ben seni hakimiyetime alacak mıyım? Ona gittiğinde, onu mahvettiğimde o annesini huzuruma gönderdi ve ayaklarıma kapandı. Bir kadın huzuruma gelip ayaklarıma kapandığı için kadına acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim, sefer yapmadım. Seha Nehri memleketinde Manapatar Hunda'yı hakimiyetime aldım.
0: Şekliyle anlatılır. Aynı olay bir başka metinde ise şöyle dile gelir.
1: Seha Nehri memleketine geldiğimde Manapatar Hunda Seha Nehri memleketinin efendisi, onunla savaşmıştım. Fakat Manapatar Hunda Hatti memleketi kralı geliyor diye işittiğinde korktu ve karşıma çıkmadı. O annesini, yaşlı adamları ve yaşlı kadınları huzuruma gönderdi. Onlar ayaklarıma kapandılar. Kadınlar ayaklarıma kapandığı için onlara kadınları için acıdım ve Seha Nehri memleketine gitmedim. Seha Nehri memleketindeki tüm sivil tutsaklar 4000 sivil tutsak ve ben onları Hatti'ye gönderdim. Seha Nehri memleketindeki Manapatar Hunda'yı tabiliğime aldım.
0: Uhazit'in mağlup olması üzerine Manapatar Hunda başına geleceklerden korkar. Hitit kralından bir delegasyon vasıtasıyla af diler. İkinci Murşili, Seha Nehri ülkesi beyi olarak atadığı Manapatar Hunda'yla da bir anlaşma imzalar.
1: Uhazit'i Arzava ülkesi kralı olduğunda Majestem'e karşı savaşa başladı. Sonra sen Manapatar Hunda Majestem'e karşı suçluydun. Sen düşmanım Uhazit'e destek oldun ve Majestem'e karşı savaşa başladın. Sen bana destek olmadın. Fakat ben Uhazit'i ve Arzava halkına karşı bir sefere gittiğimde Uhazit'i benimle ilgili tanrı yeminini bozmuş olduğundan yemin tanrıları onu yakaladı. Ve ben Majeste onu mahvettim. Ve sen Uhazit'in yanında olduğun için neredeyse ben seni de mahvedecektim. Fakat sen benim ayaklarıma kapandın. Ve sen yaşlı kadınları ve erkekleri bana gönderdin.
2: Beyim beni bağışla. Beyim beni mahvetme. Beni köleliğe al. Ve benim şahsımı koru. Ben buradan bana gelen Mira ülkesinin namlalarından hangisi olursa olsun tümünü geri vereceğim.
1: Sonra ben Majestem sana acıdım. Seni tahta oturttuğum için seninle barış yaptım. Ben Majestem sana acıdığım ve seninle barış yaptığım için şimdi benim önümden kaçan ve sana gelen Arzava ülkesinin tüm namralarını yakala ve bana teslim et. Sana gelen Hatti ya da Mira ülkesinin namralarından hangisi olursa olsun sen tek bir adamı geri bırakma. Ne de hiç kimseye kendi ülkenin dışına gitmesine izin verme. Ya da onun başka bir ülkeye girmesine izin verme. Namraları topla ve onları bana geri ver. Eğer sen bu meselenin tamamını yerine getirirsen, sonra ben seni köleliğe alacağım. Benim müttefikim ol. Gelecekte bu senin yasan olsun. Onu koru, ona uy, bu senin için yemin altına konsun.
0: Anlaşma metninden de anlaşıldığı üzere Sehabeyi'nin annesinin de içinde bulunduğu delegasyonu huzuruna kabul eden ikinci Murşili, Sehabeyi Manapatar Hunda'yı affeder. Buradaki amaç şüphesiz bölge hakimiyetini Ahiyava lehinde kaybetmesidir. Aksi takdirde Hititliler Arzava ülkesi içerisinde olan Seha Nehri ülkesinin kontrolü Ahiyava'nın eline geçebilir ve maden yataklarına giden yolların kontrolünü kaybedebilirdi. İkinci Muvattali'nin erken dönemlerinde de Manapatar Hunda Seha Nehri'nin başındayken daha sonra ikinci Muvattali'nin kardeşi Mutanazli ile evlenen Masturi Seha Nehri ülkesi beyi olur. Masturi 3. Hattuşili ile Uhritesup arasındaki taht mücadelesinde 3. Hattuşili'nin tarafını tutar. Bu durum 4. Tutalia ile Sauskamuva arasında yapılan antlaşmada şu şekilde geçer.
1: Muvatalli tanrı olunca sonra Muvatalli'nin oğlu Uhritesup kral oldu. Babam Uhritesup'tan krallığı zorla aldı. Masturi hainlik yaptı. Onu damat yapan Muvatalli'nin oğlu

0: Tavagalava mektubuyla benzerlik gösterdiğinden söz konusu mektubunda 3. Hattuşili'ye yazıldığı düşünülür. Mektupta
1: "Gel ve Hitit askerlerini geri getir. Onlar Vilusa ülkesine saldırmak için geri geldiler. Fakat ben ağır biçimde hasta oldum. Hastalık beni bitkin düşürdü."
0: ifadesi geçer. Buradaki düşman Ahiyava kralının himayesinde olan Piyamaradu'dur. Vilusa kralı Alaksandu, Piyamaradu'ya direnemez. Siha Nehri ülkesi kralı ise hasta olduğunu ileri sürerek, vasallık görevlerini yerine getirmez, Hitit kralına yardımcı olmaz. Bunun üzerine bizzat 3. Hattuşili'nin gönderdiği Hitit ordusu Vilusa'ya destek olur ve bölge işgalden kurtulur. Diğer taraftan 3. Hattuşili dönemine ait olduğu düşünülen Seha Nehri ülkesinin suçları metninde Tarhunaradu adlı kişinin Ahiyava kralının desteğiyle Seha Nehri ülkesi topraklarında bir isyan çıkardığı görülür. Hitit kralı bu isyanı bastırmayı başarır. Bu başarıya rağmen açık olan bir şey vardır ki Batı Anadolu'daki güç dengesi Ahiyava lehine gelişir. Seha Nehri ülkesiyle ilgili son bilgiye de 4. Tuthaliya dönemine ait olan Tarhuntassa kralı Kuranta ile akdedilen antlaşma metninden, bilim dünyasının bronz tablet olarak adlandırdığı metinden ulaşılır. Adı geçen antlaşmada şahit krallar arasında Seha Nehri ülkesi kralı Masturi de yer alır. Seha Nehri ülkesi kralı Manapatarhunda'nın izlediği iki yüzlü politika, Hitit devletini oyalama politikasından başka bir şey değildir. Adı geçen kral da kardeşleri tarafından ülkesinden kovulduktan sonra sığındığı Karkisya ülkesinde Hitit kralının emriyle iyi muamele görmesine rağmen daha sonra 2. Murşili'nin karşısında yer alır. Bu kralın gücünü tekrar kazanması için gereken zamanı güvenliğini Hitit kralına emanet ederek elde ettiğini gösterir. Hitit kralı aynı zamanda yaptığı antlaşmalarla Arzava ülkesinin birliğini bölmüş, her birine eşit haklar vererek aynı seviyede olduklarını belirtmiş ve öne sürdüğü emirlerle de her birini birbirine karşı sorumlu kılmıştır. Kısacası her biri diğerine, ayrıca Hitit devletine olası bir saldırıdan diğerleri de sorumludur. 2. Murşidi'ye göre bölgenin kontrolü Hitit devletine gerek kalmadan ancak böyle sağlanacaktır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Seha Nehri ülkesini tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-28, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-29, Sivas 11-26 ve Yozgat 11-25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu geçecek. Bartın 14-30, Bolu 11-27, Düzce 15-29, Karabük 14-31, Kastamonu 10-29 ve Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğu kıyılarıyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-30, Artvin 16-21, Bayburt 11-25, Çorum 12-28, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-25, Ordu ve Rize 19-25, Samsun 18-28, Sinop 18-30, Tokat 13-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-28, Ardahan 10-21, Bingöl 16-33, Bitlis 12-25, Elazığ 17-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-29, Iğdır 20-30, Kars 10-21, Malatya 16-32, Muş 14-30, Tunceli 16-34, Şırnak 22-32 ve Van 14-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 17-38, Diyarbakır 17-37, Gaziantep ve Kilis 20-35, Mardin 24-34, Şanlıurfa 24-38 ve son olarak Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayi öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer projeler olsun, önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yaptı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, E-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleriyle resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Konya yolunun Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Haziran Çarşamba, yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Van çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 26 Haziran Cuma günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Afyon türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Çimen İlter'den dinleyeceğimiz Nezahat Bayram'dan alınan bir türkü ile başlıyoruz. Bu türküyü Zafer Sarı Sözen derlemiş. Kaçındasın gelinim mi kaçında? Sarı altınlar delebiyor saçında. Gelinim mi kaldı çaylar içinde? Kanlı çaylar nettin ümmü gelini.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda sırayı Abdullah Uluçelik'ten alınan bir türkü alıyorum. Nazım Bursalıoğlu tarafından derlenen bu türküyü Tolga Çandar'dan dinliyoruz. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır kızlar kulesi. Zümrüt gibi yeşillenmiş ovası, ay karanlık gece vurdular beni. Yarın yazmasına sardılar beni.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımıza Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Abdullah Uluçelik'ten derlemiş. Çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı, yıkılası meyhane, sarhoşum nerede kaldı?

program Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Mezar arasında harman olur mu? Gama yarasına derman olur mu? Gamayı vuranda iman olur mu? Aslanım, Kazım'ım yerde yatıyor. Kaytan bıyıkları kana batıyor.

Afyon türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği bu türküyü Hüseyin Turan söyleyecek. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım.

Afyon türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Abdullah Uluçelik'le Nezahat Bayram'dan alınan bir türküyle devam edecek. Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Dam başına asa koymuş kalbini, bekarları yatağından kaldırır. Bu dert beni iflah etmez, öldürür.

Programımız Muzaffer Sarı Sözen'in Abdullah Uluçelik'ten repertuara kazandırdığı bir türkü ile devam ediyor. Bu türküyü Şahin Gültekin'den dinleyeceğiz. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü avut.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Afyon türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Emine Koç. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Üstündağ'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Ben giderim Udun'a, Şahan derler adıma. Geleli 3 ay oldu, doyamadım tadına. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-31, Bilecik 14-29, Bursa 16-31, Çanakkale 19-30, Edirne 18-34, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-37, Kütahya 13-30, İzmir 20-34, Manisa 19-34, Muğla 19-34 ve Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-34, Antalya 26-35, Burdur 17-33, Hatay 22-29, Isparta 17-32, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 24-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Aksaray 16-30, Ankara 14-31, Çankırı 12-31, Eskişehir 13-30, Karaman 15-30, Kayseri 12-30, Kırıkkale 15-30,